yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 22 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Trabzon sağanak yağışlı 22 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: günaydınla günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadınım.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Ay günaydınla günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Ay günaydınla günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
3: İnek babası! Uyan!

0: Efendim Radyo D Aygülaydın'la günaydın. Tüm hızıyla başlamış bulunmakta. Hazır mıyız? Güzel miyiz? Hoş muyuz? Hoşuz, hoş. Çok hoşuz. Çok hoşuz. 17 Eylül 2026 tarihinden sesleniyorum. Günlerden perşembe mi? Arkadaş perşembe ne ara perşembe oldu? Yani yarın cuma öyle mi? Ben bu hafta günleri öğreniyorum da. İlkokul günler. Vallahi inanamıyorum, yarın cuma bitti o zaman. Bu hafta da güm yani, güm. Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Bari bugünü kaçırmak istemiyorsanız, bugün hayatın şans ve fırsatlarını yakalamak istiyorsanız Aygül Aydın dinleyeceksiniz. Bugün bol bol telefon bağlantısı, bol bol hediyeler, bol bol ilişkiler, olmayan ilişkilerinizi değerlendireceğim. Venüs retrosu geliyor çünkü size sahip olmam lazım benim. Hadi bakalım başlıyoruz.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
5: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Aygül Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı telefonun otomatik düzeltmesi yüzünden yanlış anlaşılanlara gelsin.
0: Radyo Dead.

Günaydın sarı papatyamız demiş. Adem yine seni dinliyor. Pantolonları giymiş hazır. Murat Turgut da geldi buraya bugün. Herkesin selamı var. Bekir Yenilmez'in de Durmuş da var. Özellikle de seni dinliyorlar. Ahmet Furkan Kulak oğlu da seni dinliyor. Tabii sarı papatyamız biz hazırız, hoşuz, güzeliz diyorlar. Hazırız, hoşuz, güzeliz ama uykusuzuz Aygül'üm sarı papatyam. Günaydın, günaydın cancağızım demiş Mersin'den Hümoş. Ben servisimize bindim, okulumuza gidiyorum. Dün astromatiğe sordum Aygül'üm. Benim 6. evimde, 2 ve 1. evimde oluyormuş. Kariyer konusunda yapacağım strateji ilgilendiriyormuş. Destekleri yaptıklarımı yap dedi. Onun dediklerini yapacağım diyor. Aferin Hümoş, devam. Tuzla'dan Sibel uyanmış. Günaydın Aygül Aydın'ımız. Rabbim bizleri rahmetiyle bereketlendirsin diyor. Hepimizi korusun. Amin hayatım Allah. Bugün ve her gün tabii ki ama bugünkü duamızı da edelim. Görünür görünmez her türlü kazadan, beladan sizleri, çocuklarınızı, sevdiklerinizi korusun, esirgesin. Merhametli, vicdanlı, iyi insanlarla karşılaşın inşallah. Bugün çok sevinçli haberler alın. Öyle güzel haberler alın ki içiniz sevinçle dolsun. Heyecanla buraya yazın, deyin ki çok güzel haber aldım ey radyo de ailem diye haber verin bize.

0: 비트.
1: 기신은
2: 아이네스.
1: öyleyse çalış.
3: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. 0549-204-0104 WhatsApp attığımız. Hadi bakalım yazın, ne yapıyorsunuz, nerelerdesiniz, resimler, fotolar, nelerle uğraşıyorsunuz, nelerin mücadelesini veriyorsunuz. Şöyle bir yazın, dertleşelim. Şimdi gerçekten söylemek istediğim şu, az önce bir videoya denk geldim. Çocuğun biri psikoloğa gitmiş. Psikolog da demiş ki Murat, adı Murat'mış çocuğun, kendine ne yap ne et iyi bak, başka yapabileceğin hiçbir şey yok, senin için bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani asıl özetle çocuk oradan çıktıktan sonra şöyle bir farkındalığa erişiyor: hakikaten tüm derdimi tasamı anlattım, yapabileceği hiçbir şey yok. Bakın hiçbir şey yok. Yani sen ne yaşarsan yaşa, nasıl bir haksızlığa uğrarsan uğra, ne olursa olsun, günün sonunda kime ne derdini anlatırsan anlat. Aklını korumak zorundasın, kendine iyi bakmak zorundasın, sana iyi gelen şeylerle olmak zorundasın. Seni mutsuz eden, seni aşağıya çeken, senin psikoloğa gitmene neden olacak insanlardan da uzak durman lazım. Günün sonunda dönüp tek başına kaldığınızda kimsenin yapacak bir şeyi olmuyor arkadaşlar.

0: Aygül Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 16 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %5.54 değer kaybıyla 13.123 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altın 11.550 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Günaydın Aygül Hanım. Ben Nurhan, hastaneye kontrole gidiyorum şu an. Yolda sizi dinlemek enerji veriyor. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim Nurhancığım. Çok teşekkür ederiz Aygül'üm. Seni her zaman seviyoruz. Her zaman arkandayız demiş. Teşekkürler hayatım. Ne çok şeyi yalnız yaşıyoruz Aygül. Özlem, mutluluk, üzüntüler, hayal kırıklığı. Belki de kimseye anlatmadan göçüp gideceğiz diyor. Hayatım belki de mi? Muhakkak öyle olacak. Ne çok şeyi yalnız yaşıyoruz. Evet, kimse görmeden üzüldüğümüz şeyler var. Kimse bilmeden verdiğimiz mücadeleler, kendi kendimize çözdüğümüz sorunlar, içimize attığımız kırgınlıklar, ben hallederim deyip sırtlandığımız onlarca yük var. Ve insan bir süre sonra şunu unutuyor. Her şeyi halletmeye çalışırken kendisinin de halletmesi gereken konuları oluyor. Biraz kendimize dönsek mesela, aklımızı sadece başkalarının sorunlarını çözmek için değil, kendi hayatımızı güzelleştirmek için de kullansak mesela, nasıl olur mesela? Uykumuza dikkat etsek, suyumuzu içsek, doktor kontrollerimizi ertelemesek, cildimize kremlerimizi sürsek, saçımızı tararken aynada belki o insana biraz daha şefkatle yaklaşsak, iyi beslenmeye, yürümeye, dinlenmeye, güzel kokmaya, güzel görünmeye, sadece lüks gibi değil, kendimize gösterdiğimiz saygının bir parçası gibi yaklaşsak ne dersiniz mesela? Çünkü bazen insanın hayatını değiştiren şey büyük kararlar değil arkadaşlar. Sabah yüzünü yıkayıp kendine bakması oluyor, bir krem sürmesi oluyor, bir randevuyu daha ertelememesi oluyor, kendisini hasta edecek kadar üzülmemeyi öğrenmesi oluyor. Benim de canım kıymetli arkadaş diyebilen kazanıyor ya. Herkese yetişmeye çalışırken kendimize geç kalmayalım. Bugün kendin için küçücük de olsa bir şey yap. Gerçekten. Suyunu iç, bol su iç, biraz yürü, güzel bir şey ye, doktorunu ara, kendine güzel bir kıyafet giy, kremlerini sür, telefonu biraz bırak, radyo de aç, derin bir nefes al. Çünkü bu hayata en uzun süre bile birlikte yaşayacağın insan sadece kendinsin. Şşt, o insana iyi bak.

açınca ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalırsan

benim ya. Nasıl güzel bir mesaj atmış. Aygül Aydın ablam. Allah seni sadece sevgi yumağından mı yarattı acaba diyor. Canım benim. O senin içerisinde gördüğün sevgi yumağı hayatım. Ben de yansımasını görüyorsun. Konu tamamen seninle alakalı. Keşke benimle bu kadar alakalı olsaydı.

Günaydın Aygül. Umay kuşumla seni dinliyoruz. Umay, senin ağzını burnunu çok tatlısın sen. Kiraz. Kiraz zıbınıyla birlikte beni dinliyor şu an. Günaydın Aygül Hanım, iyi yayınlar dilerim. Hayatta en değerli varlık kendimiz. Ben yoksam annem babam da yok, arkadaş da yok, eş dost da yok. Çünkü herkes için hayatın noktası kendimiziz gerçekten. İçimize ata ata gastrit, reflü hepsi var diyor.

0: Aydın'la günaydın.
1: Günaydın.
2: Güne burada insanların yuvalarını kurtarmakla mı meşgulken? Oğlum dersin yok mu senin? Bu çocuğun öğretmeni nerede ya? Yayın yapamıyorum. Abla ne olur, bir adamın başına radyo düşmüş ama bir şey olmamış. Neden? Çünkü radyoda hafif müzik çalıyormuş.
0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar'a ziyarette bulundu. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Kolombiya'da Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak kaybolmasından 3 gün sonra bulundu. Kolombiya Cumhurbaşkanı uçakta bulunan 5 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed politika faizini 25 bas puan artırarak %3.75-4 aralığına yükseltti. Karar Fed'in 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artışı oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yarın aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok şehirde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 12 şehir için sarı kodlu uyarı yapılırken vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 22 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Trabzon sağanak yağışlı 22 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
0: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül, Kerem Görsev Trio. 17 Eylül, Önder Fojan, Şalli Elbrus, Funk Book, The Popeye Sisters. 18 Eylül, Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül, Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mais, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül, Burçin Büke Quartet, Buika. 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri, Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
5: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: Buffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
8: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Günaydın Aygül'üm. Normalde sana hep Ankara'dan yazardım, dinlerdim ama üzücü bir olay nedeniyle Sivas'a ailemin yanına geldim. İl değişir, mekan değişirim ama seni değişmem ha. Her yerde sen gör. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi yayınlar Sivas'tan Belgin. O üzücü olaylar gelir geçer Belgin'im. Ne hissettiğin önemli. Biz yanındayız senin. Radyo D olarak her zaman yanındayız. Bugünlerde gelir geçer. Sen buradaki gücünü fark edersin, hislerini fark edersin. O kadar. Ama şunu söylersem karşımdaki ablam abim kırılır. Böyle davranırsam eşim dostum kırılır, üzülür. Onu bunu üzmeyeyim diye diye geldiğimiz final. Nasıl eski bardaklar çam oldu, olan kime oldu, sağlığımızdan olduk demiş Taner Toker. Dertli Muğla'dan selam, biraz saygıyla diyor, saygı sevgi bizden efendim. Günaydın Aygün'üm, şu anda kahvaltı yapıyoruz, bir yandan seni dinliyoruz. Eşim Uğur ve oğlum Umur ile okul öncesi iyi geliyorsun demiş, ne güzel. Aygül ya, o güzel şarkılar eşliğinde kahvemi içiyorum. Neydi o Sezen Aksu'nun şarkısı? Seni gidi vurdum duymaz. Çok severim o şarkıyı, onu çaldık az önce. Günaydınlar Aygül'üm demiş. Günaydınlar efendim. 0549-204-0104 hattının ta kendisinde oturuyor. Sizi bekliyorum. Tüm radyo kanallarımı Aygül Aydın'a ayarladım. Olur da yanlışlıkla kanalı çevirirsem yine karşıma hep Aygül Aydın çıksın istedim. Kısacası arabamın radyosunda artık tek adres sizsiniz demiş. Allah'ım ya, inanılmaz tatlısınız ya. Ya şunu görmeniz lazım. Özge çok tatlısın. Seni öpüyorum kocaman. Bütün kanalları Radyo D'ye yapmış. 8 kanalı var.

0: Bakalım Bade'nin bir mesajı varmış. Okur musun okula gitmeden diyor.
1: Aygül abla seni çok seviyoruz. Her sabah dinliyoruz. Manifestosyon mu açar mısın?
0: Ay açarım, sen iste Bade. Hadi gelsin. Hangi manifest kızısın Bade?

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: kapalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
2: Yataşla mutlu uykular.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, Sigortam.net.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar Divan.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı trafiği müzikle unutanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Günaydın Aygül'üm. Oğluşumun kolu çok iyi diyor. Geçmiş olsun hayatım. Alçı atel yaptılar. 2 hafta sonra çıkacak. Okulu bıraktık. Yolda seni dinliyoruz eşimle Didem diyor. Çok geçmiş olsun Allah'ım. Bir daha yaşatmasın. Günaydın Aygül Hanımcığım. İşim gereği uzun yolculuk yapıyorum. Sabah erkenden kalkmışım. Jilet gibi giyinmişim. Radyomda seni açmışım. Her şey çok güzel ama yıl olmuş. Neredeyse 2027. Arabadan yola bir poşet çöp attılar ve bütün modumu mahvettiler. Şunlara bir kızar mısın lütfen diyor Engin Can. Sabırsa sabrederim. Niye benim jilet Engin Can'ımı sinir ediyorsunuz siz? Ver plakayı ifşalayayım Engin Can. Biraz da onların

0: Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor. Rutinlerim arasında en güzeli seninle uyanmak be Aygül demiş. Ne güzel ya, çok mutlu oluyorum. Günaydın Aygül, iyi yayınlar çiçeğim. Koç burcu anasıyım, birinci sınıf bebesiyle başım dertte. Nasıl davranacağım ben bu oğlana? Ay birinci sınıfı, ay hatırlıyorum. Ay dur. Dur, maceralarım var benim orada. Reklamlardan sonra.
1: Dream Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Piyasaların 16 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %5.54 değer kaybıyla 13.123 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altın 11.550 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Reklam. Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
5: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
6: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
4: Nasıl?
7: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
8: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
10: Ekspertiz. Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
13: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
14: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
1: Öncelikli yayın.
16: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
17: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
18: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
19: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
16: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
20: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
21: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
22: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Tanıtıcı reklam.
1: Radyo D Aygül Aydın'la günaydın. Mesaj geliyor. İznik Gölü'ndeyim Aygül, bak şu güzelliğe. Hadi yayın bitince çık, 1,5 saat burası diyor. Ah bir tanem, ben yayından geçince neler yapıyorum. Efendim ne yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Lean Skin Care. .com sayfasına gidiyorsunuz. Eylül ayının kendimize yapabileceğimiz en güzel şeyini yapıyoruz. İkinci üründe ekstra %20, üçüncü üründe ekstra %30, dördüncü üründe ekstra %40 indirimleri var. Mükemmel göz çevresi setlerde de net %50 indirim fırsatı var bu arada. Göz çevresi kreminiz böyle masajlı ve şarjlı, çok güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum, size uygun olanı. Diyelim ki size uygun olanı bilmiyorsunuz. Nasıl yapacağım Aygül ben? Bilmiyorum ki cildime ne iyi geliyor. Sayfaya girdim, bulamıyorum diyorsanız da hemen telefon numarasını not edin. WhatsApp'tan 0534 456 3155'e. Yüzünüzün resmini atıyorsunuz. Size uygun olan kremlere sepet yapıyorlar. Mükemmel derecede gençliğinize gençlik katacak fikirler sunuyorlar. Eczacıları var, kimyagerleri var, güzellik uzmanları var. Lean Skin Care sizler için büyük bir heyecanla arka planda çalışıyor. Radyo D ailesi için leke karşıtı bakımlar, kırışıklık karşıtı bakımlar, gözenek bakımları, cilt bakım cihazları, hepsini sitesine girip inceleyebilir ve mükemmel, sadece Radyo D'ye özel indirimlerinden faydalanabilirsiniz.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Vallahi Aygül Hanım, yayından çıkınca ne yapıyorsunuz bilmiyoruz. Paylaşsanıza, merakta koymayın bizi diyor. Ay vallahi bıkarsınız bak, neler neler ya.

0: Clean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar'a ziyarette bulundu. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Kolombiya'da Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak kaybolmasından 3 gün sonra bulundu. Kolombiya Cumhurbaşkanı uçakta bulunan 5 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed politika faizini 25 baz puan artırarak %3.75-4 aralığına yükseltti. Karar Fed'in 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artışı oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yarın aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok şehirde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 12 şehir için sarı kodlu uyarı yapılırken vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 22 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Trabzon sağanak yağışlı 22 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
4: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da. Okula dönüş.

0: çift 0'ı arayın, D-Smart'la olun.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: İstersen Neon 1.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
2: Empara.

efendim, radyo değilsiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. Nerelerden nerelerden bizleri dinliyorlar bir bilseniz. O kadar güzel ki, o kadar değerli ki. Yani insan kendini çok iyi hissediyor. Böyle uzaklarda, hiç tanımadığınız bir yerlerde dostlarınızın olması çok güzel bir şey. İyi ki varsınız güzel dostlarım. İyi ki benimlesiniz. İyi ki Radyo D'deyiz. Aygül günaydın, ben Aynur. Bu ay aracımın ön camı seyir halindeyken kırıldı. Sonraki hafta belim tutuldu. Sonraki hafta kaynar çay demlik döküldü elime. Ve geçen hafta 3 şeritli orta şeritte giderken kamyon çarptı. Soldan 30 Ağustos Başak, ölmüyorum, olmuyor, füze de gelsin. Seni otobüste dinliyorum. Ne zaman geçecek bunlar? Bir hediye iyi gelir, olmasa da canın sağ olsun, varlığın da iyi geliyor. Otobüsteyim şu an zaten diyor. Canım ne demek, hemen gönderelim bunları. Hani şeytanın bacağını bir kıralım canım, ne oluyor, Allah Allah, yaz adresini, yaz, gönderelim Aynur. Her zaman kötü şeyler olmaz hayatım, bunlar ufak tefek kazalar belalar, savmışsın, geçmiş gitmiş, haline şükredelim, daha büyük bir şeyden korunmuşsun. Aygül'üm canlı yayını bekliyoruz diyor. Aygül Hanım, bugün 41 yaşımda döngümü tamamlıyorum. Bugün benim doğum günüm. Çok sevdim ben 40 yaşlarımı. Her şeye çok daha iyi bakar baktığımda da görür oldum. Senden öğrendim tevekkül etmeyi. Birçok hocadan daha güzel anlatıyorsun. Sağlıkla gelsin yeni yaşım diyor. Canım benim, yeni yaşın sana şifa olsun. Güzellikler getirsin. Ah Aygül'üm, her gün seni dinliyorum. Storylerini izliyorum. Linklere tıklıyorum ama alamıyorum. Çaktırma demiş. Koca beni boşayınca bir dükkan açtım, masrafları karşılayamıyorum. Ah canım benim, sen yaz adresini, ben sana gönderirim. Sen yaz, hiçbir şey alma sen. Sen dükkanını ayakta tut yeter bize.

kırılan kalpler düzelmez asla. Dönüp de hiç baktın mı, merak edip arkana, neden bulur güzelim kalır sanma yanına. Eden bulur güzelim kalır sanma yanına.

0: kişinin aynası iş.
1: Öyleyse çalış.
2: Efendim bugün gökyüzü biraz sakin ol, hemen tepki verme diyor. Günlerden öyle bir gün. Özellikle eğer akrep burcuysanız, yükseleniniz kova burcuysa ya da güneşiniz kova burcuysa burada biraz böyle dikkatli olmanız gereken zamanı anlatıyor. Bugüne özellikle biraz dikkat çekmek istiyorum. Para konularında, güven meselelerinde biraz daha dikkatli olun sevgili akrep ve kovalar. Benim dediğim olsun tavrı gereksiz gerilim yaratabilir. Koçlar ve teraziler için bugün iletişim çok önemli olacak. Patronla, eşle, aileyle ya da resmi bir konuda tersleşme ihtimaliniz var. Bugün haklı olsanız bile üslubunuz sizi zorlaştırabilir. Hani dikkat, orada da biraz temkinli olmanızda fayda var. Bir de bugün dikkat edecek burcumuz kim? Piyango kime vuruyor? İkizler burcu efendim. İkizler burcu olanlar aramızdalar mı? Onlar da bugün plan değişiklikleri, ani haberler, zihinsel dağınıklıklar söz konusu olabilir. Bir anda fikriniz değişebilir ya da günün programı birden bozulabilir. Esnek kalın ama günün güzel tarafı var. Çalışmak, eksik kapatmak, düzen kurmak, bir işi sonuca bağlamak açısından destekleyici bir enerji var gökyüzünde. Yani duygusal konularda ne yapıyoruz? Frene basıyoruz. İş tarafında ise gaza basıyoruz. Bugünün cümlesi ne olurdu? Her düşündüğünü söyleme, her hissettiğine tepki verme ama yapman gereken işi de erteleme demek bence en güzeli olabilirdi diyelim.

Selam Aygül'üm, günün aydın olsun. Uzun süredir eşim işsizdi. Yengeç Burcu kendisi. Bugün tamircide bir iş buldu. İlk günü eşimi radyo dinlemeye sayende alıştırdım diyor. Geçen senelerde de kozmetik ürünlerini kullanıyordum. Çok teşekkür ederim.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıtalar sürüş sırasında takip mesafesine daha fazla dikkat etmek zorundadır. Bu araçların durma mesafesi otomobillere göre daha uzundur. Ani fren durumlarında zincirleme kazalar meydana gelebilir. Bu nedenle güvenli mesafe korunmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Önemli. Heyecan verici. Eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
14: Sıradaki şarkı bugün çok erken uyandım diyenlere gelsin.
13: Radyo D.

0: Aydın'la günaydın.
1: Günaydın.
2: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Bacımın bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu. Kızlar bana bakarken camdan diş.

Bu gidişat ne olacak? Bu gidişat çok güzel olacak. Çok. Daha en güzel şeyler henüz yaşanmadı. En güzellerini yaşayacaksınız.

0: şeyler tutulsun.
1: Elalarını elalarını, Allah versin belalarını diyor şair bu şarkıda. En sevdiğim, Allah versin belalarını. Bela okunmaz arkadaşlar, çok kötü, hiç duymayayım, öyle bir şey yok. Ama grup Vitamin, adı üstünde bir doz vitamin, yani bir küçük, bir minik.
2: Gördüm görmez olaydım, ya sevdim sevmez olaydım. Ela gözlü bir yar için öldüm ölmez.

Arkadaşlar ya, şimdi elmanın elma, yani var ya, konuşuyoruz ya telefonla, işte o elmanın bordo olanı çıkmış. Bak, bendeki turuncuydu biliyorsunuz. En son sizin için borca girmiştim. Daha dün, bir yıl önce aldığım şeyin borcu dün bitti. Yani bu demek oluyor ki şimdi ikinci bir borca girmem gerekiyor. Sanki hiç borcum yokmuş gibi. Yani bu sefer bordoya yeşilleniyorum. Yani bordo rengini beğendim elmanın. Ama bilin, bunları kim için yapıyorum? Sadece sizin için yapıyorum. Çünkü yayın daha fazla dayanıyor, şarjım gidiyor. Size daha iyi ulaşabilmek için. Her şey sizin için. O yüzden tekrar borca gireceğim ama bu sefer sizin desteklerinizi bekliyorum. Uygulamada jeton almanız lazım. Benim bordo telefona geçebilmem için. Hadi bakayım, jetonunuza kuvvet. Beni jetonlayın. Ya vallahi bak, gerçekten

hiç aslında gerek yok yani. Ama sadece şarjı iyi gidiyormuş. Arkadaşlar şarjı çok uzun gidiyormuş. Ben niye 9'da açıyorum biliyor musunuz yayını, geç açıyorum? Şarjım yok. Vallahi şarjım çabuk bittiği için 9'da açıyorum. Yoksa ben size 7'de açmaz mıyım yayını? Ay hatırlıyor musunuz? iPhone 16 çıktığında böyle telefonda böyle aman radyoda muhabbet yapıyorduk. Ay ya söyle elma diyecektim. Püh! Hay benim koç burçluluğum. Ben hiç evet hayır yarışmasında 3 saniyede evet diyen ben. Neyse işte elma 16 çıkmıştı. Elma 16'yı anlatıyordum burada. Anlatırken yayına biri girdi. Adam dolandırıcıymış bu arada. Ondan sonra yayına girdi. Dedi ki ya dedi ben dedi size dedi gönderirim dedi dağıtırım ben dedi. Benim otellerim var dedi. Sizin dinleyicilerinize dedi. Hem dedi tatil veririm hem de dedi elma veririm dedi. Ben de tiye aldım bunu böyle. Ya hangi oteller falan goy goy yapıyoruz. Geldi şey aslan burcuymuş zaten sallıyor yani kafadan. Tabii ki ben uyandım. Ben çok erken uyandım. Bilin bakalım benim dinleyicilerim de aynı benim gibi olduğu için canlı yayında kaç kişi dolandırılmıştı? Sonra giriyor yayına. Yayında da kızın biri diyor ki ben istiyorum diyor elma. Ama diyor ben paranızı göndereceğim diyor. Adam da diyor ki kesinlikle olmaz kabul edemem. Sonra diyor ki tamam diyor. Ben size diyor 40 bin liraya diyor elmadan vereceğim diyor 40 bin. Aralarında konuşuyorlar. Özelden yayın bitiyor. Canlı yayını kapatıyoruz. Kız da diyor ki tamam diyor ben sizin hesabınıza 40 bin lira gönderiyorum. Siz de telefonu bana kargolayın diyor. Kıza bak şunu babam yapsa yapma. Babama yapmam yani. Havale yap bana. Sana tanımadığım adam yani. Hani 50 kere sorgularım. Ay ne münasebet ya havale falan. Sonra adam ortadan kayboluyor arkadaşlar. Kız da gidiyor savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Bilin bakalım kimi bulunuyor. Kim ifadeye gidiyor bilin bakalım. Tabii ki ifadeye ben gidiyorum. Sonra diyor ki ifadede Cumhuriyet Savcısı da şok geçirdi zaten olayı anlattım. İçim huzurla doldu. Diyor ki hanımefendi siz ne yayın yapıyorsunuz dedi. O da sanıyor ki herhalde ben şey yapıyorum. Aygül bu gerçek mi diyor fıkra gibi bir şey anlatıyor. Arkadaşlar sizin benim daha bilmediğiniz ne olaylarım var biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz.

Ondan sonra gidip kendimi açıkladım, ifade verdim. Ondan sonra da kızla görüştüler herhalde, bilmiyorum ama şaka gibi bir şey yaşamıştım. O yüzden bir daha elma armut, ben yeminliydim, nereden açtım bu elma konusunu ya? Vazgeçtim, almıyorum arkadaş. Diğer elmadan devam. Dün Esra Ceyhan'ın programına katıldım. Esra Ceyhan da biliyorsunuz A'dan Z'ye de ATV'de bir ekoldür, bir kültür, astroloji programları yapmış. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu kabul ettirmiş. Önemli bir isimdir, önemli bir sunucudur. Kendisiyle çok tatlı bir sohbetimiz oldu. Konuşurken "Aa, radyoda yapıyor musunuz? Radyoda ne yapıyorsunuz? Astroloji mi anlatıyorsunuz?" falan diyor. Kadıncağız masum masum ciddi ciddi sorular soruyor bana. Hangi birinizin deliliğini anlatayım? Astrolog olarak girdiğim dünyada hangi birinizin çılgınlığını sabahları anlatayım? Aygül, şapkalı kızı da elma ile kandırmışlardı, haberin olsun diyor. Ay, ben kırmızı başlıklı kız. Zaten benim kendi uygulamama sorduğumda ben hangi masal kahramanıyım diye sordum haritama göre. Kırmızı başlıklı kız çıktım. Yani haklısın hayatım, bir şey var.

0: Düşünsenize, Esra Ceyhan bugün beni dinliyor. Cıncık gibisin. Benle tanıştı. Cıncık gibisin. Esra Ceyhan şok. Bir de kibar bir... Efendim, efendim, sayın Aygül Aydın hanım efendim. Böyle de tatlı ve kibar bir kadın yani.
1: Dream Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 16 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %5.54 değer kaybıyla 13.123 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altın 11.550 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: yapacağım.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar

0: Biz.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Eyler Rogo.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin.
1: Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Birazdan 0549-204-0104 WhatsApp hattımıza ilk yazan kişiye Türkçe Pop'un yeni nesil enerjisi Karma grubunun ilk konseriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyorlar. 18 Eylül Cuma Paribu Vadi Açık Hava'da ve 19 Eylül Cumartesi İzmir Arena'da müzikseverlerle buluşacaklar. Karma'nın ilk konser heyecanını Dream Türk ve Radyo D resmi medya sponsoru olarak eşlik ediyor. Biletler Bu Bilet'te olacak. Ayrıca Radyo D'den bilet kazanmak isteyen İstanbul için sadece... Gözlerine bekliyoruz, ilk yazana veriyoruz.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Evet, hemen geldi. Konsere talibim diye Arzu Çağlar. Canım hayırlı olsun. Cuma günü iyi eğlenceler diliyorum. Ben ne savaşlar verdim de yenilmedim. Olan sana oldu, kaldın mı bensiz? Şair ne güzel söylemiş ya.

Evet efendim, geldik. Duydunuz mu zilin sesini? Bazen insan durup hayatını sorguluyor. Ne kadarını gerçekten yaşadım, ne kadarını sadece yetişmeye çalışarak geçirdim diye. Kaç kişiyi sevdim? Kaçından gerçekten sevildim? Kimler kaldı? Kimler giderken benden bir parça aldı, götürdü? İnsan yalnızlığı sorguluyor kalabalığın ortasında. Neden hala eksik hissettiğini, eve döndüğünde o sessizliğin neden bu kadar ağır geldiğini, aşkı sorguluyor. Gerçekten var mıydı? Yoksa biz mi çok anlam yükledik? Sevgisizliği sorguluyor. Bir insan ne kadar süre sarılmadan, anlaşılmadan, görülmeden yaşayabilir diye kendine soruyor. En çok da bugünlerde soruyor. Sonra geçen ömrü düşünüyor insan, ertelediği şeyleri, söyleyemediği sözleri, gidemediği yolları, cesaret edemediği şeyleri. Daha sonra yaparım dediği ne varsa zamanın sessizce önünden geçip gittiğini fark ediyor insan. Ama belki de bütün bu sorgulamalar kötü değil. Belki de insan tam da böyle anlarda kendine dönüyor. Ne istediğini, neyi artık istemediğini, kimlerin hayatında gerçekten yeri olduğunu anlıyor. Ve bir gün şunu fark ediyor. Hayat sadece birinin gelmesiyle güzel olmayacak. Önce sen kendi hayatının içine gerçekten gireceksin. Kendine iyi davranacaksın. Kendini yarım bırakmayacaksın. Sevgi beklerken kendi kalbini ihmal etmeyeceksin. Çünkü ömür geçiyor ve insan en çok da yaşamadığı hayatın özlemini taşımak istemiyor sanırım. Belki de tüm mesele budur. Ne dersiniz?

Sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Bol şans diliyorum. Bugün de çok güzel geçsin. İyi insanlarla karşılaşın. Dualarınız, dilekleriniz kabul görsün inşallah. Çok mutlu haberler alın diliyorum. Zorluklar hemen kolaylığa dönüşsün. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sevgiyle kalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar'a ziyarette bulundu. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Kolombiya'da Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak kaybolmasından 3 gün sonra bulundu. Kolombiya Cumhurbaşkanı uçakta bulunan 5 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed politika faizini 25 bas puan artırarak %3.75-4 aralığına yükseltti. Karar Fed'in 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artışı oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yarın aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok şehirde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 12 şehir için sarı kodlu uyarı yapılırken vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.
1: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3 Sebebi Yar.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sweatshirt ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sweatshirt 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de. Umran Oto
2: Ekspertiz. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın, iyi sabahlar. 17 Eylül Perşembe gününde Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Herkese güzel, keyifli bir Perşembe diliyorum bir kez daha. Umarım güzel başladınız güne. Yine yeni güne alışmaya devam ediyoruz. Harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Blok 3 ile Sebebi Yar'la yeni saatin açılışını yaptık. Bu kez bir Mabel Matiz parçasıyla devam ediyoruz. Bengü Beker ve Defterli şimdi Radyo D'de. Mektup.

büyük problemlerinden biri hava kirliliği biliyorsunuz. Hava kirliliği yalnızca nefesimizi değil uykumuzu da etkiliyor. Ve yeni bir çalışmaya göre havadaki kirli parçacıkların miktarındaki küçük artışlar bile gece öksürüğünü arttırabiliyormuş. 12 ülkede yaklaşık 100 bin kişinin verilerinin incelendiği araştırma hava kirliliğinin uykuyu bozabileceğini ve uzun vadede daha ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Peki biz ne yapabiliriz bu durumda? Hava kirliliğini önlemek için birçok önlem alınabilir ama çok da bir şey yapamayabiliriz biz kendi açımızdan. Öyle gözüküyor. Peki, umarım güzel uyudunuz. Perşembe gününe iyi devam ediyorsunuz. Harika parçalar, burada bize nefes aldıran parçalar Radyo D'de olmaya devam ediyor. Ben Aykut Balcı, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Efsane parçası İncir'le İlyas Yalçıntaş Radyo D'de konuğumuz oldu, bize eşlik etti. Az sonra Berkay burada olacak. Aslanlar doğuyor ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D'de birazdan Berkay, Aslanlar Doğuyor.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar Divan Ev'de.

Pokemon hayatımıza gireli tam 30 yıl olmuş ve Japonya'da Pokemon'un 30. yılına özel Pokeball şeklinde bir otel açılmış. Hokkaido'daki bu 3 metre çapındaki kapsülde yuvarlak bir yatak, göl manzarası ve seçtiğiniz Pokemon'a göre değişen özel aydınlatmalar bulunuyormuş. Ve küçük bir detay var, ücretsiz konaklama şansından yalnızca Japonya'daki kullanıcılar yararlanabilecekmiş. Dünya üzerinde tabii ki birçok Pokemon hayranı var, buna tepki göstermişler. Önümüzdeki günlerde farklı ülkelerde de belki böyle ticari zekası olanlar bu Pokemon otellerinden açabilirler diye düşünüyorum. İlginç bir haberdi. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Yıldır sosyal medyanın yasaklanmasıyla ilgili ülkelerin aldığı kararları çok sık söylüyorum size, bahsediyorum. Avrupa Birliği çocukların dijital dünyadaki kullanımına yeni sınırlar getirmeye hazırlanıyor. Hazırlanan taslağa göre 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya, çevrim içi oyunlar ve yapay zeka sohbet botlarına erişimi kısıtlanabilir. 13 ve 14 yaşındakiler için ebeveyn onayı, daha küçük çocuklar içinse daha sıkı kurallar planlanıyor. Üstelik çocukları platformlarda daha uzun süre tutmaya yönelik sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma gibi özellikler de hedefteymiş. Önümüzdeki yıllarda daha az sosyal medya, daha az çevrim içi oyun çocukların karşısında olacak diye düşünüyorum. Eminim ki Türkiye'den de bu tip yaptırımlar daha da fazla artacak diye düşünüyorum. Kurallara uymayan şirketlere de epey bir para cezası gelecekmiş. Radyo D burası. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Birazdan Manifest ve Ajda Pekkan burada olacak. Hileliyle geri döneceğiz. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.196 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 56'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.780, çeyrek altın 11.497 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Para harcarken mutluluğu satın alabilir miyiz? Bu sorunun peşine düşmüş bu kez bilim insanları. Texas Üniversitesi'nin 2020 tarihli araştırmasına göre mutluluk açısından deneyimlere harcanan para eşyalara harcanandan daha iyi sonuç verebiliyor. Sonucunu ortaya çıkartmışlar. Seyahat, restoranda yemek yemek ve etkinliklere katılmak gibi deneyimleri yaşayan kişiler kıyafet, takı veya mobilya alanlara kıyasla daha yüksek mutluluk bildirmişler. Güzel, bunu zaten biz biliyoruz. Yani maddi şeylere eğer önem vermiyorsanız bazen yeni bir eşya yerine güzel bir anı satın almak daha mutlu edebilir diye düşünebiliriz. O zaman sıradaki parça güzel anılar biriktirenlere gelsin, güzel anlar yaşayanlara gelsin. Sıradaki parça radyoda eden herkese gelsin.

Demet Akalın Radyo D'de dinledik. Biliyorsunuz bir YouTube sayfamız var. RadyoD.com'dan YouTube sayfamıza ulaşabilir. Ya da Radyo D104 olarak aratabilir, bulabilir. Bizi takip edebilirsiniz. Stüdyo D'yi görüntülü bir şekilde izlemek isterseniz de yine YouTube sayfamıza hepinizi bekliyoruz. Şimdi model iyi bir sevgiliyle Radyo D'de. Ben...

0: Kader!
1: Kader nihayet bulunuyor.
2: Kader?
3: Ya ona bir şey olursa?
2: Hayır, ona bir şey olmayacak, hayır.
4: Serhat kaderi bulmuş.
3: Zeynep'i korumak istiyorum.
0: Kimden koruyacaksın Zeynep'i? Babamdan mı?
3: Tek tehlike babam değil.
1: Serhat, Kader ve Zeynep'i korumak isterken büyük bir tehlikenin içine düşüyor.
4: Serhat, bu adamları bilirsin.
3: Kendi intikamlarını kendileri almak isterler.
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü

0: Expertiz. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

Rabini ve Hadise ile yeni saatin açılışını yaptık. Uzun bir süredir Top 20'nin zirvesinde yer almaya devam ediyor parça. Biliyorsunuz cumartesi günleri saat 15'te en iyi 20 parçanın geri sayım heyecanını yaşıyoruz. Fatih Uslu ile birlikte cumartesi saat 15'te Top 20 geri sayımını kaçırmayın. Ayrıntılı liste radyoday.com'da sizi bekliyor. Ben Aykut Balcı, yeni saatte de harika isimler burada bizimle buluşuyor. Şimdi İrem Derici konuğumuz. Durum çok...

Formula 1'in İstanbul'a geri dönüş tarihi kesinleşti. Formula 1 2027'de yeniden İstanbul'a geliyor. Türkiye Grand Prix'si 3 Ekim 2027'de İstanbul Park'ta gerçekleşecek. Yarış hafta sonu 1 Ekim'de başlayacak ve pazar günü ise büyük yarış koşulacak. İstanbul Park 2021'den bu yana Formula 1'e ev sahipliği yapmıyordu biliyorsunuz. Artık Türkiye en az 5 sezon boyunca yani 2027'den 2031'e kadar Formula 1 takviminde olacak. Bizim için sevindirici güzel haberlerden biri ve spor dünyası için de güzel haberlerden biri. Umarız bir daha gitmez. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D'de dinledik. Birazdan Umur Doma burada olacak. Uyku Yok'la geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy yollarında traktör ve tarım araçları sıkça kullanılır. Bu araçlar düşük hızla ilerlediği için sürücülerin dikkatli olması gerekir. Ani sollama kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uyulması güvenliği artırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D Top 20.
5: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
4: Radyo D Top 20.
6: 104'te Radyo D.
5: Radyo D'de birazdan Umur Doğma, Uyku Yok.

0: 0000'ı arayın, D-Smart'lı olun.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: Biliyorsunuz son yıllarda akıllı gözlüklerin bizi izinsiz kaydetmesiyle ilgili birçok tartışma var. Neden kaydediyorlar diye bir tartışma yaşanıyor. Şimdi yeni bir gözlük geliyor çok yakında. Bu gözlük sizi kaydetmeyecek ama merak etmeyin. Meta, gizlilik tartışmalarına neden olan kameralı akıllı gözlüklerine alternatif olarak yeni bir model geliştiriyor. Luna adı verilen bu gözlükte kamera olmayacakmış. Bunun yerine 6 mikrofon bulunacak ve kullanıcılar yapay zeka ile konuşabilecekler. Gözlüğün yanındaki düğmeye basarak Meta AI ve Muse adlı yapay zeka asistanına ulaşmak mümkün olacak. Ya ses mi kaydedecek bu sefer? Öyle anlıyorum. Ya da siz yapay zeka ile konuşacaksınız yolda giderken o gözlüğü takmış kişilerin kendi kendine konuştuklarına şahit olabilirsiniz. Ekim ayında satışa çıkması planlanıyormuş. Bakalım önümüzdeki günlerde bu görüntü kaydetme tartışmalarının ardından farklı tartışmalar ortaya atılacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Günün enteresan teknoloji haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım.
1: Yine bile bile sana koşuyor. Adın eğer uçurumsa.

de sadece Radyo D'de duyabileceğiniz, başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 6 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

0: ellerimde çiçekler ve Madrigal Radyo'daydı. Konuğumuz oldu, parçayı yeniden yorumladılar. Asil Gök'le az sonra geri dönüyoruz. Ne oldu böyle ve çok daha fazlası için burada Radyo'da kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.217 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 55.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.755, çeyrek altın 11.456 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Asil Gök, ne oldu böyle?

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

Gök Radyo D'de dinledik, parçanın video klibinde oldukça tanıdık isimlere de yer verdi. Sözü Derya Ulu ve Sefo'ya ait, müziğini de yine Asil Gök yaptı. Son dönemin yükselen parçalarından biri Radyo D'de bizimle buluştu. Bu kez ikilemle devam ediyoruz. Yine sevdiklerimizden biri. Bak Dönüyor Dünya şimdi Radyo D'de.

Bana Ne Bu Sevdalardan ve Ezel Radyo D'de dinledik. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak ve yine tüm enerjisiyle saat 15'e kadar burada Radyo D'de bize eşlik edecek. Yarın Cuma gününde saat 10'da öğleden önce ben Aykut Balcı yine mikrofonda olacağım. Hepinize güzel bir Perşembe günü diliyorum. Kazanmak için yine bugün boyunca kulağınız bizde Radyo D'de olsun. Ben giderken İrem Deniz şimdi konuğumuz oluyor. Tatlı Su Kurnazı.

Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio, 17 Eylül Önder Focan, Şallel Bros, Funk Book, The Popeyne Sisters, 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express, 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band, 20 Eylül Burçin Büke Quartet, Buika, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızıl Kule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

0: reklam.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Aziz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Rampa. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.com.

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Herkese bir kez daha keyifli günler. Hafta ortasında Perşembe günündeyiz ve sizler nerede olursanız olun biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Günlerden Perşembe olunca da bu arada yurt genelinde hava durumuna baktığımda malum mevsim dönüyor artık. Yurt genelinde yağışları da görebilmek mümkün ama bu yağışlar biraz şiddetli oluyor. Nerelerde mesela ülkemizin geneli parçalı bulutlu olsa da bu yağışları şiddetli olduğu noktalar Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, bir de Doğu Karadeniz kıyıları. Özellikle yağışlı lütfen dikkat edelim. Yağışlara karşı da tedbir elden bırakmayalım. Sena Şener, aşkından ölmemeli şimdi Radyo D'de.

yandım. Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri 29 Mayıs'ta karşımıza çıktı popüler müzik listelerinde. Yeni bir genç kadın vokal Müjde Kızılkan ve o yeni şarkısı Ferah. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Hadi dinleyelim.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.293 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 55.99'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.741, çeyrek altın 11.432 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yağkulum

0: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: OneCard'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan Teoman üçlüsü. İki yabancı geride bıraktık. Radyo D'nin özel formatlarından biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Gerek Radyo D WhatsApp hattından, gerek Radyo D 104 Instagram sayfamızda paylaştığımız postların altına yorum olarak sıradaki şarkının kime gelmesi gerektiği ile alakalı mottoları bizlere yolluyorsunuz. Bizler de o mottoları sıradaki şarkıyla sizlerle buluşturuyoruz. Sizlerin belirlediği o mottoyla zaman Radyo D'de. Sıradaki şarkıyı şimdi dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı asansörün düğmesine ikinci kez basınca daha çabuk geleceğine inananlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içi.

bir şarkı var. Şarkının sözleri ünlü yazar ve davranış bilimcisi, sevgili dostum aynı zamanda aşkım kapışmak ve müziği de Esat Fidan'a ait ve stüdyoda da ağırladığımız genç kadın vokal Aynur Aydın ve o söz konusu olan şarkı Öldürdün Bizi şimdi Radyo D104'te.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo T'de birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Stadyumunda kapalı gişeye gerçekleştirdiği Radyo Dedirim Türk Medya sponsorluğundaki toplamda 120 binden fazla dinleyiciye de ulaştığı dev stadyum konserlerinin ardından Sende de Benden Var Türkiye turnesinin finallerini de böyle artık yavaş yavaş gerçekleştirecek bir isim kendisi. Bir de yazın en çok dinlenen hitlerinden biri de oldu bu konserleri sayesinde. Gidişattan bahsediyorum, söz konusu olan Tantaşçı şimdi Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

evde, iş yerinde, okulda ya da burun buruna trafikte biz sevdiğiniz yıldızlarla müziğin ve eğlencenin frekansında her an bulunduğunuz noktadayız. Doğru yerdesiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler dileyelim. Bu arada fantezi tarzda da popüler müzikte isimlerinden bahsettiren Sakiler grubunu Ara Beni Lütfen isimli Kenan Doğulu'ya atıfta bulundukları şarkılarıyla geride bıraktık. Bu kez geride bıraktığımız Temmuz ayının 17'sinde bizlerle buluşturdu. Aslında 4 şarkılık mini bir albümle çıktı karşımıza. Ve bu albümden Hazır Minan Kaybolmaya. Aynı konudan bahsediyorum. Mert Demir, Radyo D'de.

0: TRT gün ortası sevgili Yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Zeynep Kazali'yi geride bıraktık. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra yeni ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo T. Radyo T'de birazdan. Mela Betel. İki tas çorba.

0: Aragaz.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Merhaba, ben Hande Fırat. Siyasetin gündemine damga vuran tüm gelişmelerle, farklı bakış açıları ve özgün değerlendirmelerle gece görüşünde sizlerleyim.
6: Hande Fırat'ın sunduğu gece görüşü bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
7: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hani yeni bir beste olmasına rağmen dinleyici de eski bir klasiği dinliyormuş. Yani coverisi uyandırmasının ve yoğun bir nostalji kokmasının arkasında tamamen bilinçli müzikal bir mühendislik yatıyor desem sanırım yerinde olacak. O 70'li ve 80'li yıllardaki bir koku var bu şarkıda ama yeni bir şarkı diyebilirim. Genç bir isim Rust ve bir anda da Funda Arar. Ve o söz konusu olan mevzu derin şimdi Radyo D'de.

0: dost olur. Milyoner Az'ın verdiği 13 şarkılık, aynı zamanda kariyerindeki albümü diyebilirim. 8. stüdyo albümü, oradan 2 yabancıyla Gökhan Özen'i geride bıraktık. Dakikalar sonra da Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.267 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 56'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.751, çeyrek altın 11.449 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi yar. Ben...

0: Reklam.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

Radyoda dinleyen bir hayli şanslı çünkü dakikalar sonra yine günün şanslı isimleri Karma 6 konserine İstanbul'da gerçekleşecek. Bilet kazanabilme imkanı yakalayabilir. Dakikalar sonra kazandırmaya başlıyorum. Kulağınız dört açıp beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Unutma.

havada yağmurlu olunca işte bu şarkı da yanınızdaysa, radyo diye dinliyorsanız değmeyin keyfe. Yıl 89, Müslüm Gürses'in hafızalara kazanan o ilk kült eseri diyebilirim, onun tarafından seslendirilen. Mustafa Yaşamış'a, bestesi ise ünlü müzisyen İlyas Tetik'e ait olan şarkı. Yıllar sonra da bu lezzetli ses Rinet tarafından karşımıza çıktı. Bulunur elbet. Şarkıyı geride bıraktık şimdi. Pop grubu var. Yeni bir grup Karma ilk konserleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 18 Eylül Cuma günü Paribu Açık Hava Vadide sahne alacaklar. Gitmek için iki ismi sevdiği bir kişiyle yollayacağım. 0549 204 0104'e adınızı, soyadınızı hızlı bir şekilde bana yollamanız yeterli.

herkese bir kez daha keyifli günler. Rock tarzın başarılı gruplarından Grup 84'ü Ölürüm Hasretinle isimli şarkılarıyla geride bıraktık. Ve kulağınız burada olsun, dakikalar sonra da yine her zaman olduğu gibi Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, mutluluk
2: getir. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.

idol yarışmaları var dünyanın farklı bölgelerinde, farklı kültürlerde. Ama sonuç itibariyle popüler kültüre yine hizmet eden. Onlardan biri de yine Güney Kore'deki K-pop idol eğitim modelinden esinlenerek hazırlanan Idol House Türkiye yarışması 2026 yılında ortaya çıktı ve böylelikle de 2026 Idol House Türkiye yarışmasında da yine ortaya çıkan kazanımı diyebiliriz. Manifestin ardından hemen güzel bir isim geldi. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Crush. 7 erkek üyeden oluşuyor ve grubun da adını taşıyan şarkıları Crush. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı radyo dedi. Durmak yok. Hadi dans etmeye devam.

Bu arada yeni nesil pop sahnesinde yine uzun zamandır eksikliği hissedilen grup, yani kız ve erkek üyelerinin bir arada olduğu konseptini canlandırmak amacıyla 2026, yani bu içinde bulunduğumuz yıl, Metronom Akademi yarışmasıyla ortaya çıkan bir grup diyebilirim. 6 kişi yer alıyor, 3 kadın 3 erkek. Grubun adı Karma 6. Ve Karma 6 da yine aynı zamanda ilk konserleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 18 Eylül Cuma günü Paribu Vadi açık havada. Ve günün şanslı iki ismi bu konsere gidebilme imkanı yakalayabilir dedim, sevdiği bir kişiyle beraber. O isimlerden biri Perihan Şener, diğeri ise Müge Akayoğlu. Tebrik ediyorum. Radyo D ayrıcalığıyla sevdiğiniz bir kişiyle Karma 6 konserine gidebilme ihtimali, imkanı yakalayabilir.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
4: Kime gelsin?
3: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Demet Akalın. Bir şey mi?

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
5: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini birbiri sizlerle buluşturmaya devam ederken o isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz haftalarda da Stüdyo D'de ağırladım. Programı kaçıranlar varsa tekrarını Stüdyo D'de yine radyodea.com'da podcaster olarak izleyebilir ve dinleyebilirsiniz YouTube'dan da. Mayıs ayında bizlerle buluşturduğu Döndüm'le Bora Duran Radyo D'de. Ne kadar

0: alışkanlıkları bıraktım. Aşkı, meşki, hatun işlerini ve aklınıza gelebilecek her şey. Artık depresyon da yok, bunalım da. Sadece sizin için şarkı söyleyeceğim diyerek magazin gündeminde de yer bulan esprili açıklamasıyla artık kendini değil de barışık kendini de kabul ediyor. Serdar Ortaç hayat iziyle geride kaldı. Dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Aziz.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Keyifli günler herkese.

0: kader nihayet bulunuyor.
1: Kader?
2: Ya ona bir şey olursa?
1: Hayır, ona bir şey olmayacak, hayır.
3: Serhat kaderi bulmuş.
2: Zeynep'i korumak istiyorum.
4: Kimden koruyacaksın Zeynep'i? Babamdan mı?
2: Tek tehlike babam değil.
0: Serhat, kader ve Zeynep'i korumak isterken büyük bir tehlikenin içine düşüyor.
3: Serhat, bu adamları bilirsin.
5: Kendi intikamlarını kendileri almak isterler.
0: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Hepinize keyifli günler. Günlerden Perşembe, ben Fatih Uslu ve şimdi de özel bir konukla yine karşınızdayız. Sosyal medya hesabımızda da duyurmuştuk biliyorsunuz ve şu anda konuğumuz Radyo T'ye de hemen takdim etmek istiyorum. Sıfırdan sonra kitabının yazarı sevgili Fatih Yüce şu anda Radyo T'ye. Fatih Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Fatih Bey.
0: Evet, bugün hem kitabınızı konuşacağız hem de tabii ki sadece yazar kimliğiniz yok. Birçok konuda da aktif olarak yer alıyorsunuz. Gayrimenkul sektöründe yer alıyorsunuz broker olarak. Aynı zamanda bir iş insanısınız. O konulardan da biraz böyle bahsetmek istiyoruz. Bu saatimizde dinleyenlerimize de sanıyorum böyle değerli bilgiler vereceğiz. Şimdi önce kitaptan başlamak istiyorum. Yeni çıktı kitabınız. Adı da Sıfırdan Sonra ve güzel bir etki yarattığını görüyoruz. Bize ne anlatıyor bu Sıfırdan Sonra kitabı? Önce ondan başlayalım.
1: Şimdi Sıfırdan Sonra kitabı aslında isminde de bunu anlatmaya çalıştık. Sıfırın da aslında altındaydı. Biz sıfır dedik buna. Hayatta insanların düştüğü noktalar vardır. Bizim de düştüğümüz bir dönem oldu. Ve o dönemden sonra ayağa kalkış hikayesi aslında. Vazgeçmemenin ne kadar önemli olduğunu anlattığım. İnsanları biraz daha böyle özellikle bu dönemlerde vazgeçen çok insan var aslında. İşte başarabilir miyim, yapabilir miyim? Bu kötü günler biter mi? Ben aslında o kitapta onu anlatmaya çalıştım. Her şey düzelebiliyor. Yeter ki siz vazgeçmeyin ve isteyin. Aslında kitabın özeti bu baktığımızda.
0: Evet. Son yıllarda değil mi daha çok böyle arttı yani böyle işte ekonomik durumlardan dolayı global yani dünyadaki işte borçlar, iflaslar, böyle parasızlık bazen tabii umutsuzluğa dönüşebiliyor bunlar.
1: Evet.
0: Sanıyorum tüm hepsini kapsayan bir durum bu.
1: Hepsi yani, var içinde.
0: Motivasyonu ve moral bozmaya gerek yok diyorsunuz aslında.
1: Evet.
0: Sıfırın altından da başlayıp tekrar yükselme şeyi var. Işığı var yani.
1: Evet orada. Ben hatta eğitimlere gidiyorum birçok ile sektörümüzle alakalı. Orada da hep şunu söylüyorum. Bazen diyorum sıfır eksi birden iyidir diyorum. Hani biri bile geçtik.
0: Güzel.
1: Ben hayata böyle bakıyorum
0: güzel
1: aslında.
0: Güzel bir ifade evet.
1: Evet. Yani. Hayata böyle bakıyorum. İnsanları da böyle motive etmeye çalışıyoruz. Çünkü dünyamızda son dönemlerde savaşlar, işte ekonomik şartlar sadece ülkemizde değil tüm dünyada iyice zorlaştı. Dolayısıyla insanlar da umutsuzluğa kapılıyorlar. Ben umutsuzluğa kapıldığım benim de bir dönem oldu işte kitapta da bahsettim bunlardan. Ama hayatta şunu öğrendim o düştüğüm dönemlerde. İnsan yeter ki vazgeçmesin. Aslında vazgeçtiğinizde kaybediyorsunuz. Mesela hep böyle boks maçları falan izlerim. Birçok yumruk yer boksör. Ama orada maç bitmez. Maç nerede biter? Hakem 10 dediği anda ayağa kalkamıyorsanız maç biter. Dolayısıyla hayatta da hakem 10 demeden ayağa kalkabiliyorsanız aslında her şeyi başarabilirsiniz. Çünkü maç hala devam ediyor. Öyle düşünüyorum yani
0: güzel,
1: ben.
0: Güzel bir böyle bir şey oldu. Benzetme oldu aslında yani. Güzel bir örnek olmuş oldu bu.
1: Evet.
0: Peki şimdi tabii aynı zamanda gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Tabii kitap yazıyorsunuz. Tecrübelerinizi anlattınız, döktünüz, yazdınız. Peki bu yazma fikri, kitap yazma fikri nasıl gelişti? Onu da sormak istiyorum.
1: Kitap yazma fikri şöyle gelişti. Şimdi insanlar bazen böyle kötü günlerini anlatamaz. Hatta anlatacağınız insan sayısı da çok azdır. Ben de böyle kendi kendime evde geceleri tabii o kötü yaşadığım şeylerin bende bir etkisi oldu. Ve ben de bunları yavaş yavaş böyle ufak kağıtlara aslında duygularımı dökmüştüm. Daha sonra da bu sektörde başarıya ulaşınca birçok ofisten, sektörden işte davetler aldım. Davet de şu, gel bize işte hayat hikayeni anlat, nasıl başardın? Ama hayat hikayesini anlatırken de her seferinde onu yaşadığınız için çok zorlandım. Çok duygusal anlar, dakikalar oldu. Aslında motive etmek için gittiğim ofislerde insanların ağladığını gördüm hikayeyi anlatırken. Dedim ki ya bunu böyle anlatarak bu iş bitmeyecek. Başka yeteneklerimiz var. Satış kapamamız iyi dedik. Sektörel bilgimiz iyi. Ama kimse bunu sormuyor. Herkes asıl konuyu merak ediyor, o konuyu. Dedim ki ben bunu bir kitaplaştırayım, kitap haline getireyim. Hem sektörde hem de hayatta bu düşen insan sayısı çok. Özellikle ülkemizde ben hep başarılı insanların hayattan dinlerim. Hepsine baktığımızda bir iflas hikayesi hepsinde var baktığınızda.
0: Belki o da bir tecrübe oluyor belki de. Hani o yaşanması mı gerekiyor acaba bilmiyorum.
1: Evet, keşke yani yaşamadan olsa ama oluyor.
0: Olsa daha iyi olur ama tabii ki yaşandıktan sonra burada bir tecrübe elde ediyor belki o iş insanı. Bir dahaki sefere o hatayı da yapmıyor
1: tabii
0: ve
1: ki
0: daha da böyle büyüyerek devam
1: ediyor. Zaten tecrübeler yaşanmışlıklardan çıkar. Yani doğru. Akşama kadar size ben şunu yapmayın, bunu yapmayın, böyle olur sonucu desem de bana da dediler. Ama yapıyorsunuz. İnsan ne zaman o tecrübe ediniyor işte bu yapma dediğini yapıp bu eksi sonuçları aldığınızda artık öğreniyorsunuz ve tecrübe edinmiş oluyorsunuz. Ben tabii çok ilginç bir şekilde 35-36 yaşlarında bu iflası yaşadım. 40 yaşında da hayatım değişti. Çok ilginç bir şekilde ve ben 40 yaşının hep önemini bana anlatırdı büyüklerim. 40 yaşta çok olgunlaşacaksın, işte hayat değişecek. Bakı yani şey diyordum, ne kadar değişebilir diye. Gerçekten çok değişiyor. Bunun sadece iflasla da alakası yok.
0: Doğru.
1: Ama tam böyle verimli olacağım dönemde herhalde ayağa kalktık. Ve gerçekten de bu kalkış hikayesine, yani ayağa kalkış hikayesine baktığımda da tek bir noktada aslında bu gizli. O da hep söylüyorum bunu belki ama insanlar vazgeçmesin hiçbir şeyden.
0: Doğru.
1: Özellikle hayaller. Mesela bizde Türkiye'de hayal kurmak çok zor. Bakıyorum şimdi yeni nesile, hayalleri yok. Ama insan hayalsiz başarıya ulaşamaz. Onun için hayal parayla değil.
0: Bir hedef konma.
1: Kurabildiğin kadar büyük hayaller kur. Ben hep tavsiye ediyorum. Hayalleriniz anlattığınızda karşınızdakini güldürsün. Gülsünler size. Ama sizin hayalleriniz gerçek olacak diye de siz ağlayın. Güzel. Sonuçta güleceksiniz.
0: Harika. Bir konferansa gitmiştim yıllar önce. Oradaki bir konuşma şimdi aklıma geldi siz konuşurken. Bir iş adamı, başarılı bir iş adamı. Oğlu da sektöre girecek, yani bir iş yapacak. Oğluma 100 bin dolar bir para verdim diyor. 100 bin doları hani tamam işini kur, yap, okey. Başladı ve birkaç ay içinde diyor sıfırladı diyor. Yani o batırdı parayı dedi. Sonra bir daha geldi diyor. Baba yine tekrar iş yapmam gerekiyor. Yine tekrar para talep etti diyor. O zaman diyor çekinmeden verdim diyor. Herkese sordu orası, yani zaten hani çocuğunuz batırmış. Korkmadınız mı tekrar vereceğiz, yine batıracak diye. Yok diyor. O şimdi bir kere batırdı diyor o parayı diyor, 100 bin lirayı. İkinci seferde tecrübe ettiği için diyor bir daha diyor asla batırmayacağını bildiğim için verdim evet. Mesela.
1: Güzel hikaye.
0: Öyle bir hikaye vardı şimdi aklıma geldi. O yüzden hani bir sıfıra inmiş olsak bile devamında artık tecrübelerden dolayı yaşadığınız iş tecrübesinden veya hayat tecrübesinden dolayı tekrar aynı hataya düşmemeye özen gösteriyorsunuz
1: evet, tabii
0: aslında.
1: Ki, tabii ki.
0: Şimdi son yıllarda kişisel gelişim, odaklanma, motivasyon gibi başlıklar böyle sıkça aslında işlenen bir hale geldi. Konular oluyor. Özellikle işte sosyal ağlarda, işte programlarda vesaire. Siz de bu kitabınızda böyle yaşadıklarınızı mı kaleme aldınız, yoksa sizin motivasyonunuzu yükselten başka bir şeyler daha var mı, neler var?
1: Aslında ikisi de var, hem hayat hikayemiz var hem de daha sonra da sektörel ve insanların hayattan vazgeçmemesi, motivasyonunu nasıl diri tutması gerektiğini. Mesela ben o kitapta çok önemsediğim bir yer var, hatta birçok okuyucum bana sosyal medyadan ve telefonuma mesaj atarak da tanıdık olanlar da ulaşıyorlar. Herkesin orada dikkatini çeken bir şey olmuş. Ben de bunu yazarken dikkat çekeceğini biliyordum. O da şu, insanlar hani vazgeçmekten bahsettik ya. Bir de motivasyonla ayakta tutmak için hani insan sabah uyanıyor. Mesela bakıyorum adam mutsuz. Benim yanımda çalışan arkadaşlar da var. Ne oldu diyorum, neden mutsuzsun? Daha sabah saat 9 yani bir işte kötü uyandım diyor. Ertesi gün soruyorum yine mutsuz adam. Sonra şunu söyledim. Bak kardeşim dedim, sabahleyin uyandın ve sen uyandığına göre şükretmen lazım. Çünkü sana koskocaman bir gün daha verildi ve bütün uzuvların yerinde, sapasağlamsın ve dünyada birçok insan yatıp sabah uyanamıyor. Ölüyor biliyorsunuz
0: evet.
1: Ve binlerce insan. Ama siz yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bundan daha büyük mutluluk ve şükür sebebi olamaz.
0: Doğru.
1: İnsanın bence en büyük motivasyonu sabah uyandığında para vermeden en değerli olan şey zamanı. Bedava almış oluyorsunuz ve 24 saat daha sizin. Evet. Dolayısıyla bana göre insan kendini sabah uyandığında doğru. Böylece motive edebilir. Hayatta inişler çıkışlar hep olacak.
0: Evet.
1: Dışarıda motivasyon aramaya gerek yok. Ben hep söylüyorum. Ben bakıyorum insanlara. Herkes kendine bir lider arıyor. Ya da yol gösterici arıyor. Ben de diyorum ki insanın en büyük lideri kendisidir. En büyük yol göstericisi de kendisidir. Önce oturup kendimizi tanımalıyız. Ben Fatih olarak neleri başarabilirim? Ahmet başarıyorsa ben de başarabilirim. O zaman doğru. Ne yapmak lazım? Ahmet'te neyi eksik yapıyorum ki ben Ahmet değilim? Ya da bugün neden ben Ali Koç gibi değilim dediğimizde ya da Koç'u, Rami Koç'un hayatına bakın. Sabah 5'te uyanmış, işte 7'de işine gitmiş. Müdürleri toplantıya çağırırken tek arabayla getirin demiş. Kendi arabalarıyla gelmesin. Yakıtı düşünmüş. İşte doğru. Bu insanlar demek ki bizim yapmadığımız şeyleri yaptıkları için oralara gelmiş. Onun için o hayat hikayelerini çok önemsiyorum. Her hayat hikayesinde bir ders alıyorum ve doğru. Herkes başarabilir. Lider aramayın. Lider kendinizsiniz. Evet. ve kendinizi motive edebilirsiniz.
0: Evet, iyi analiz, iyi gözlem gerekiyor. İşte kendini insan motive etmesi için de biraz da hayata böyle pozitif bakması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani siz de onları aslında söylüyor, özetlemiş oluyorsunuz. Yani pozitif bakarsanız zaten evrende size bir şekilde yani o kolaylığı sağlıyor gibi. Yani iyi hedefler koymak gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Hep olumlu düşünmek lazım.
1: Ne isterseniz o sizi buluyor.
0: Aynen öyle. Olumsuz düşününce zaten güne olumsuz başlarsanız zaten gün boyunca o motivasyon kaybı da beraberinde evet, gelmiş oluyor.
1: Evet, yani aslında çok şey kaybediyorsunuz.
0: Doğru. Şimdi gayrimenkul sektöründe tabii ki faaliyet gösteriyorsunuz demiştik. Biraz da o konuyu konuşalım diyorum. Gayrimenkul sektöründe işte bugün ve yarını nasıl görüyorsunuz diye bir sorun var size. Şu an nasıl mesela? Ben genelde şunu diyorum son zamanlarda. İşte gayrimenkul sektöründe bir durgunluk var, durgunluk var. Talep de azaldı gibi böyle evet, söylemler duyuyorum, haberler duyuyorum. Nasıl, doğruluğu var mı? Siz neler söylersiniz sektörün içinde biri olarak?
1: Evet, şimdi şöyle, şu anda son iki yıldır özellikle son sene bu yıl her şey yavaşladı. Hani sadece inşaat ya da gayrimenkul sektörü falan değil. Hı-hı. Ama bizim sektörden konuşursak evet, gayrimenkulün fiyatı ilk defa durağan. Yani Türkiye'de biliyorsunuz gayrimenkul fiyatları çok ciddi artışlar gösterdi.
0: Evet.
1: Bazı senelerde hatırlarsanız %60'lar, %100 fiyat artışları yaşadık. Ama son iki yıldır fiyatlar durdu ve aşağı doğru düşüyordu. Yani 5 milyona geçen sene istenen daireyi bu sene 4,5'a, 4,200'e alabiliyorsunuz. Bunun sebebi de şu, kredi faizlerimiz, faiz oranlarımız yüksek. İnsanların alım gücü de düşük ve nakit para çok değerli. Dolayısıyla nakit olan insanlar artık piyasayı satıcılar değil alıcılar belirlemeye başladı gayrimenkul sektöründe. Çok ilginç. Önceden satıcı fiyatı belirlerdi ve alıcı bunu alırdı.
0: Evet.
1: Şu an alıcı fiyatı belirliyor. Satıcı 5 dese de alıcı diyor ki 4. Onun dediği oluyor.
0: Yani böyle nakit çok kraldır diye bildiğim
1: evet,
0: durum
1: aynen,
0: vardı
1: da
0: gerçek mi oldu yani?
1: Evet, şu anda gerçek oldu. Ama barınma bir ihtiyaç olduğu için hiçbir zaman gayrimenkul sektörü durmaz. Tam alım dönemi yani buradan onu da söyleyeyim. Çünkü faizlerin yüksek olduğu dönemlerde alma zamanı. Faizler düştüğünde alırım diye bekleyenlere tavsiyem şu. O günü beklemeyin. Çünkü o gün şu olacak. Faizler düşecek.
0: Evet.
1: Gayrimenkul fiyatları yükselecek.
0: Hmm.
1: Dolayısıyla bu ters orantı var
0: evet,
1: sektörde. Onun için ben alım zamanı diye buradan da tavsiye ederim.
0: Şu an alım zamanı diyorsun.
1: Evet, şu an alım zamanı. Alan kazanır.
0: Vay, güzel. Eminim bu bilgileri değerlendirecek birçok dinleyicimiz var şu anda.
1: Evet. Kıymetli
0: bilgiler veriyorsunuz. Peki başarı, mutluluk, para denklemiyle ilgili bir sıralama yapacak olsak neler söylersiniz yani? Nasıl sıralarsınız bunu?
1: Şimdi bana belki bazı dinleyicileriniz tepki gösterebilir. Bundan iflas etmeden önce ben böyle düşünmüyordum bu arada. Hmm. Birçok şeyi 1, 2, 3'e, 4'e koyar. Türk filmlerindeki gibi parayı da hep sonda kullanan birisiydim.
0: Hı hı.
1: Ama o iflası ve o kötü günleri yaşadıktan sonra artık şunu çok iyi biliyorum. Önce para.
0: Hı.
1: Başarı zaten geliyor, gelir. Zaten başarılıysanız para da geliyor. Aslında birbirine bağlantılı.
0: Bağlı hepsi birbirine.
1: Ama parayı sevmek lazım. Ama bu cimri olmakla alakalı. Yani para kazanıyorsunuz
0: parayı
1: ama hiç...
0: kullanmak
1: evet,
0: anlamında.
1: Evet, kimseye
0: yani
1: bir faydanız yok. Topluma evet, faydanız yok. Bu da iyi bir şey değil. Evet. Öyle olmayın. Ama parayı da sevin. Parayı severseniz para geliyor. Ne kadar böyle hani ben işte şununla da mutlu olurum, bununla da mutlu olurum deseniz de olmuyor. Dolayısıyla onun için çok disiplinli çalışmak lazım ve parayı da sevmek lazım. Sevince oluyor gerçekten, ben buna inanıyorum artık
0: evet,
1: yani.
0: En başta belirttiniz zaten. Farklı bir bakış açısı geldi bu sorumuza. Ama evet, sonuçta tecrübelerinizden ve yaşadıklarınızdan bunları söylüyorsunuz. Eminim birçok kişi de düşünen vardır bu şekilde. Çünkü hepsi birbirine bağlı zaten. Ama parayı da tabii ki iyi yönetmek ve...
1: Tabii yönetmek lazım. Para kazanmak kolay Fatih Bey, de parayı yönetmek aynen, önemli olan. İnsanı zengin yapan şey kazandığı paranın miktarı değil, parayı ne kadar yönetebilirliğiyle alakalı bir şey.
0: Doğru. Ona evet, göre de ekonomisini yapması gerekiyor yani. Belki bazen işte cari açık diyoruz ya, işte giderlerimiz gelirimizden daha fazla.
1: Evet.
0: Büyük uluslar, devletler yaşıyor bunu. Bu aslında bireysel mikro anlamda da önemli.
1: İnsanımız da bunu yaşıyor için, şu anda.
0: Evet. Burada iyi denklem kurarsak zaten bundan da sürdürülebilir bir hayat süreriz. Ama hep böyle gelirimizden fazla bir gider olursa zaten sürdürülemez bir duruma geliyor.
1: Şunu da söyleyeyim Fatih Bey, hazır fırsat bulmuşken. Şimdi mesela Türkiye'de en büyük tehlike kredi kartları.
0: Hı-hı.
1: Mesela şu anda geçenlerde ben bir programda izledim. Türkiye'de bunun şeyi çok yükselmiş. Hani bankaların kredi kartlarından alacak
0: evet,
1: tutarı çok yükselmiş. Bunun da sebebi şu, insanımız 100 bin lira kazancı olan da 1 milyon kazancı olan aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. Ben hep şunu söylüyorum, gelir gider dengenizi korursanız ve size ait olmayan şeyi harcamazsanız, hı-hı, inanın herkes çok mutlu olur.
0: Evet.
1: Hiç kimse de sıkıntı yaşamaz. Ama böyle bir bizi toplum olarak bir özenti ve tüketim toplumu haline getirdiler. Bugün dünyada baktığınızda Apple en çok telefonu Türkiye'de satıyor. Evet. Bugün işte yeni modeli çıktığında göreceksiniz.
0: Sıraya olacak.
1: Sanayicilerden daha önce asgari ücretle geçinmeye çalışan evet, insan bunu almaya çalışıyor. Borçlanıyor. Çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Artık kiralık telefon dönemi başlattılar.
0: Evet duydum onu.
1: Evet belli bir aynen. rakam veriyorsunuz ve ciddi bir rakam.
0: Ama o telefon sizin olmuyor galiba.
1: Yok sizin de kiralık. Araç kiralar gibi telefon kiralıyorsunuz. Bunun mesela bana bir mantığını kimse anlatamaz. Telefon bir ihtiyaçsa evet. alo demeniz yeterli. İşinizi gören bir şey. Ama bizde biraz daha bu farklı algılandığı için artık adamlar çözmüş bizi. Kiralık telefon sadece Türkiye'de var bu.
0: Güzel. Peki şimdi gayrimenkul sektörüne tekrar dönelim. Sanıyorum İzmir'de de faaliyetleriniz var.
1: Var evet Türkiye evet, genelinde var ama İzmir merkezli. Evet.
0: O zaman İzmir'i başa koyacağım. İzmir başta olmak üzere hem yurt içinde hem yurt dışında gayrimenkul sektörünün geleceğiyle ilgili neler söylersiniz peki? İzmir nasıl mesela bu durumda? O yüzden İzmir'i
1: başa koydum. İzmir hareketli. İzmir neden hareketli? İzmir'in alıcısı İstanbul'dan da var, Ankara'dan da var, yurt dışından da İzmir seviliyor.
0: Nasıl bir şey tatil evet. Ege olduğu evet. için yani böyle
1: çok
0: hani...
1: değerli. Yani Ege'yi çok her insan her insanın hayalini soruyor. Bir Ege hayali aynen, var. Aynen. Sizde de vardır eminim.
0: Var var.
1: İşte yani bir gün Ege'ye geleceğim diye bir hayaliniz vardı. Dolayısıyla da oradaki piyasa her zaman hareketli.
0: Yani o zaman talep olduğu için de fiyatlar böyle tırmanan durumda mı orada?
1: Ya şöyle tabii ki İzmir diğer bölgelere göre daha kıymetli olduğu için fiyatlar yukarı doğru her zaman çıkışta. Çünkü talep var. Evet. Bir de üretim hani arz ve talep dengesi de bazen tutmadığı için fiyatlar da yükseliyor. Mesela bizim Urla bölgesini duymuşsunuzdur. Hı hı. Urla'nın bugün %70'i İstanbullu evet. insanlardan oluşur. Hı hı. Ve gerçekten de fiyatlar çok ciddi derecede son 4 yılda arttı. Hala artmaya devam ediyor çünkü talep var.
0: Genelden yazlık maksatlı
1: tabii mı? Yazlık maksatlı. Sessiz, güzel yer, sakin diyorlar. Mesela Çeşme tarafına gitmek istemeyen Urla tarafından alıyor. Çünkü Çeşme tavan artık fiyatlarda. Dolayısıyla da Urla değerli. Ama şimdi Urla'da olsa Karaburunumuz var. Orası da olsa Mordoğan'ımız var. O da olsa Dikilimiz var. Yani
0: yok yani
1: İzmir'de
0: şey
1: yok
0: yani.
1: Yok. Ama Türkiye'deki insanlarımız son dönemlerde özellikle vize sorunu yaşadığı için de diğer ülkelerden alımlar çok çoğaldı. Özellikle Yunanistan, Portekiz.
0: Yani orada bir gayrimenkul aldığı vakit vize sorunu
1: tabii Golden Visa diye bir şey var. Bu Golden Visa nedir? İşte belli bir tutarda mülk alıyorsunuz. 5 yıllık ailece Golden Visa dedikleri bir vize veriyorlar size ve siz tüm dünya ülkelerin yani Schengen bölgelerinde vizesiz artık dolaşım hakkına sahip oluyorsunuz. Eğer 5 yılda bir de bunu yenilemek zorundasınız. Bir de yabancı ülkelerden alımlar dövizle kira getirisi var ve bizde şimdi kiracı sorunu çok yaşayan mülk sahibimiz var.
0: Evet.
1: Kiracıyı çıkarmak dert. Bizim enflasyon da yüksek olduğu için TL ile kirada insanlar biraz tedirgin olmaya başladı. Dolayısıyla daha çok işte İngiltere, Portekiz, Yunanistan hatta Kıbrıs poundla olduğu için kira getirisi. Dubai çok rağbet gördü. Tabii savaş biraz etkiledi o bölgeyi şu an. Ama çok ciddi son iki yıldır artış var. Yani Türk vatandaşları yurt dışından ciddi derecede gayrimenkul alımı yapmaya başladılar yani.
0: En böyle kolay alınabilecek mesela ülkeleri sayarsak ilk üç yapalım mesela.
1: Ya şöyle söyleyeyim Golden Visa almak istiyorsanız şu anda bir tek Yunanistan çok avantajlı. Portekiz bunu fona çevirdi. Konutlu alımı yasakladılar. Kaldırdılar yani. En çok Yunanistan talep görüyor şu anda. Yani Türkler en çok o bölgeye.
0: Evet.
1: Vizeden dolayı tabii ki.
0: Doğru.
1: Yani başka bir şeyi yok.
0: Evet. Zaten orada da bir vize karmaşası var. Biliyorsunuz gün tarih dahi alınabiliyor.
1: Evet evet randevu almakta zorlanıyorsunuz.
0: Hatta devlet de bu konuda bazı önlemler almaya başladı. İşte bazı yazılımlar varmış. Yazılımlar üzerinden acenteler varmış. Bunun önüne geçmeye çalışıyor. Hakikaten gitmek de ayrı bir vize almak
1: gitmek
0: ayrı
1: dert. Yani. Dönmek ayrı dert. Hepsi sıkıntı.
0: Hakikaten evet. Şimdi saatimiz 15:23 oldu. Dilerseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden yeni sorularımızla devam edeceğiz. Bu arada tabii sorularımız da geldi. Birkaç soru da size yöneltmek isterim dinleyicilerimizin sorularını. Aradan sonra kaldığımız yerden Fatih Yüce ile sohbetimiz devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuz?

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
1: Neon 1. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uz, hepinize keyifli günler ve Fatih Yüce ile sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Sıfırdan Sonra adlı kitabın yazarı ve bu kitaptan söz ediyoruz. Aynı zamanda gayrimenkul sektöründen de, faaliyette olduğu sektörden de söz ettik. Ve bu arada Fatih Bey böyle Instagram'a tabii ki orada paylaştık ama bir yandan WhatsApp hattımıza da böyle sorular geliyor. Az önce yurt dışı durumlarından bahsedince o konuda sanıyorum hakikaten herkesin böyle bir uğraşısı var. Vizelerle alakalı, mülklerle alakalı öyle sorular da gelmiş. Mesela bir soru var. Yunanistan'ın Meis adası şu an ücretsiz bir senelik yaşam hakkı tanımaya başlamış. Bunun detaylarını paylaşabilir misiniz diyor. Oradaki halkı kalkındırmak, yaşamı canlandırmak için bu uygulamaya geçmiş. Aynı İtalya'nın kırsal kasabaları gibi evi ücretsiz veriyor. Bir sene oturma ve çalışma izni tanıyormuş. Acaba Türklere de böyle imkan sunuluyor mu demiş. Var mı? Şimdi turizm tarafına da giriyor tabii bu konular biraz ama.
1: Evet, şöyle Yunanistan'da belli bölgelerde var ama genelde kırsal bölgelerde. Yani köy dediğimiz yerler ve belli adalarda ama orada da şartlar çok ağır. Onun detayları çok uzun. Hani burada ona program süremiz yeteceğini düşünmüyorum. Evet. Ama o konuda özel bir şey isterlerse sosyal medya sayfasından bana ulaşabilirler. Direkt bilgileri kendileriyle paylaşabilirim.
0: Zaten sosyal ağlarda aktifsiniz. Evet, biliyorum. Evet. Fatih Yüce. Evet, oradan da cevaplıyorsunuz. Evet,
1: tabii ki tabii cevaplıyorum.
0: Güzel. Şimdi kitabınızı radyosunu yeni açanlar olmuş olabilir. Yani kitabınızla alakalı birkaç soru daha sormak istiyorum. Ne olduğunu, ne anlattığına dair Sıfırdan Sonra kitabı Yason Yayınları'ndan piyasaya çıktı. Şu anda da elimde zaten kitabı da görüyorum. İşte bir altta bir böyle bir güzel bir de yazı var. Vazgeçmeyenler kazanır demişsiniz orada.
1: Evet.
0: Başında da hakikaten. Gerçekten öyle, vazgeçmemek gerekiyor. Şimdi bu kitap o zaman bir nevi böyle bir kişisel gelişim kitabı diyebiliyor muyuz?
1: Evet, kişisel gelişim kitabı diyebiliriz. Zaten kategorisi de o. İçerisinde sadece hayat hikayesi yok. Belli bir bölümünde başarı ile ilgili, nasıl başarılabilir, neleri yaparsak başarılı oluruz hepsine yer verdiğim bir kitap. Çok da zaten uzun bir şey yapmadık, yazı yapmadık. Aşağı yukarı 2 saatte okunabilecek. 138 olması lazım sayfa sayımız.
0: Hemen bakıyorum. 128.
1: 28 evet. 128. Yani o kadar kısa bir kitap. İkinci kitabımızı da belli bir süre sonra çıkaracağız. Ha, o da farklı soracak. Bir konuda olacak.
0: Ha, başka bir tema.
1: Evet, yine kişisel gelişim üzerine ama bu sefer de çok farklı bir konu işleyeceğim. Onu da daha sonra yine beraber oluruz. Hmm. Yine ilk sizin programımıza da kitabı çıkarmadan duyururuz diye düşünüyorum.
0: Bekleriz tabii ki her zaman. Peki bu kitapta yazdığınız böyle olumsuzluklar, kaybetmişlikler sizi bugüne taşıdı diyebilir miyiz biz de? Çünkü hayatınızdan da buradan birçok anekdotun olduğunu söylemiştiniz. Bu yolculukla alakalı bize kısaca bir şeyler daha söyleseniz yani.
1: Söyleyeyim
0: olumsuzluklar,
1: Fatih.
0: Kaybetmişler illaki vardır.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Biraz onu alalım sizden kısaca.
1: Birçok olumsuzluk var. Hatta dedim ya, kitap sıfırdan diye başlıyor ama aslında sıfır değil. -5'lerden gelen bir kitap. Hatta hiç ben çekinmiyorum hayat hikayemi anlatmama. Kısaca söyleyeyim. 153 icra dosyası düşünün. Hı hı. 153 icra dosyasıyla ve 2-3 tane de ismini söylemem de bilmiyorum. Sakınca var mı ama. Tefeci dediğimiz kişilerin elinde olan birini düşünün. Hı hı. Ve bu şartlarda kendi memleketi olan Bursa'dan çok gizli bir şekilde aslında kaçarak İzmir'e göç eden biriyim. Ve orada da 2 yıl gibi kısa sürede bütün bunları halledip, rakamları burada söylemek istemiyorum çok yüksek olduğu için, 2 yıl çalışarak gerçekten bunu halleden, 3. senede komple dosyalarını çözen ve son 4 yılda da hani normal bir emlak işi yapan biri olarak şey yapmak istemem. Yani çok ciddi de bir noktaya geldik. Bunun sebebi bir, vazgeçmedim. Başaracağıma çok inanıyordum. Çünkü neler yapmamam gerektiğini biliyordum. Bence insanın en önemli öğrenmesi gereken şey, yapması gerekenlerden önce yapmaması gerekenleri öğrenmesi lazım insanoğlunun. Ben o kitapta da bunu çok net anlattım. Ne yapmamanız gerekir. Çünkü baktığınızda birçok kitapta şey var. Şunu yapın, bunu yapın. İşte 7-7 deyin. İşte şuraya çıkın, bunu yapın. Evet. Bunu herkes yazıyor. Mesele ne yapmamamız lazım. Çünkü onu çözdüğünüzde aslında bütün sorunlarınızı çözmüş oluyorsunuz. Ben tabii o kitabı yazarken çok duygusal anlar da yaşadım. Okuyanlar da yaşıyor zaten. Yani genelde aldığım tepkiler, beni ağlattın. İşte ya da ben de başarabilirim diye düşünüyor insanlar. Zaten benim amacım da şu, kitabı okuduktan sonra evet ben de bunu yapabilirim. Bu yaptıysa ben de yaparım dedirtmek. Bunu dediklerinde de ben o kitapta şunu şey yapıyorum, tamam diyorum, amacıma ulaştım. Çünkü kitabın finalinde bunu istiyorum. Yani ben de bunu yapabilirim bu yaptıysa.
0: Güzel. Hep böyle derler ya, başlamak işte yola çıkmanın yarısıdır evet. diye. Sanıyorum diğer yarısı da sizin bu kitapta yazdığınız gibi diğer yarısı da vazgeçmemek galiba başarıya ulaşmak için.
1: Asıl tema bu bence de. Bakın vazgeçmemek, hiçbir şeyden vazgeçmemek. Yani insanlar denemiyor bile. Mesela diyorsunuz ki bunu yapabilir misin? Yapamam diyor. Denedin mi? Hayır. İşte evet. insanlar burada yanılgıya düşüyor. Bence insanların önce kendine güvenmesi lazım. Ve ben her şeyi başarabilirim demesi lazım. Ve gerçekten herkes her şeyi başarabilir bu arada.
0: Peki bu da bir tavsiye gibi de olabilir belki dinleyenlerimize. Siz de bu kitabınızda çok bahsetmişsiniz. Kendinizi tekrar böyle başarmak için yola çıkmaya nasıl ikna ettiniz? Nasıl oluyor o ikna aşaması? Hani çünkü orada belki bir motivasyon kaybı olacak. Belki mutsuzluk var. Tekrar başlamak yani için nasıl ikna ettiniz kendinizi?
1: Anlatayım.
0: Belki bu dinleyenlerimize de bir örnek olabilir.
1: Yok, çok tek kelimeyle anlatacağım size. Bir programa katılmıştım. Panele. Panelist olarak bana sunucu arkadaş şey sormuştu. Başarınızın sırrı nedir demişti. Sizi motive eden şey neydi? Ben de korkularım demiştim. Hanımefendi şey demişti yani korkular insanı motive etmez ki dedi. Beni etti dedim. Hmm. Peki dedi neyden korktunuz dedi. Tekrar eski günleri yaşamaktan çok korktum dedim. Onun için çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Ve şu anda da mesela beni diri tutan, sabah 5'te uyandıran, 7'de dükkanıma götüren ve bu kadar çok... Çok çalışıyorum gerçekten hani hı hı. çalışma tempom bilen kişiler var etrafımda hani az dur falan diyorlar hı hı. durmuyorum. Evet. Çünkü o kadar çok korkuyorum ki hı. tekrar böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Ne kadar çok çalışırsam da o kadar rahat edeceğimi düşünüyorum. Ve bunu yaparken de aslında bana zevk veren şey kazandığım para değil. Ben şunu gördüm yani biraz böyle durumu düzelttikten sonra hani böyle ihtiyacı olan ihtiyaç sahiplerine ya da işte birine dokunmak, birine bir şey anlattığında onu hayata döndürmek benim müthiş mutlu ediyor. Yani. Evet. Yani ben şu anda tek hedefim var. Çok büyümek istiyorum. Ve daha da büyüdükten sonra daha çok insana ulaşmak istiyorum. Daha çok insanı ayağa kaldırmak istiyorum. Çünkü bu beni çok mutlu ediyor. Yani bunun parayla bir karşılığı yok.
0: Güzel.
1: Ben onun için bundan sonraki hayatımı da buna adamak istiyorum.
0: Vallahi yani
1: bu da düşen derken sadece maddi anlamda demiyorum bunu. Evet. Hani adam hayattan ümidini kesmiş, çok genç yaşta kendini kapatmış. Artık

0: devam ettiriyor. Hani varlığı kendine yetiyor. Ama böyle çalışmaya da devam ediyor bir yandan. Hep böyle derler ya, ya artık her şeyini yaptın zaten, artık niye çalışıyorsun diye. Bu kadar çalışmana ne gerek var? Evet. İşte orada aslında o kişi geçirdiği süreçlerden sonra belki de tekrar o eski günlere dönmemek adına çalışmaya devam etmek zorunda olduğu için ediyor.
1: Yani var olanı var olanı tutmak çok zor Fatih Bey.
0: Standartını korumaya
1: evet,
0: çalışıyor.
1: Tabii ki,
0: o yüzden
1: tabii ki.
0: Çalışıyor.
1: Tabii ki.
0: Yoksa bugün var diye çalışmayı bırakırsak o zaman o olan da gidebilir. Yani aynen. Hazıra daha dayanmaz derler ya.
1: Evet evet, sürekli üretmek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Sürekli doğru. Çalışmak lazım. İnsanı çalışmak diri tutar. Hı-hı. Onun için ben hep söylüyorum, insanın mutlu olduğu nokta bana göre çalışmak olmalı. Bizim toplumumuzda biraz böyle şey yaygınlaştı. Kısa sürede zengin olmak.
0: Doğru.
1: İşte kısa yoldan köşeyi dönmek. Onun için de mesela çok dolandırıcılık olayları,
0: çok
1: işte atıyorum insanların birbirine olan güveninin kaçması bundan dolayı. Doğru. Herkes bir anda ne yapabilirim diyor. Evet. Bir bakıyorsunuz da adam işte benim sektörü biliyorum. 10 tane daire yapıyor. Daha yeni müteahhitliğe başlamış. Hemen bir bakıyorsun işte ismini vermemde reklam olacak tabii çok.
0: Evet.
1: Şey bir saat markası mesela.
0: Evet.
1: Hemen ondan alır. İşte aracını gider işte o Jeep bari böyle herkesin bir de müteahhit arabası dediğimiz araba ya bir dur bir önce sakin. Bir işini büyüt bir sakinleş çünkü insanlar değeri artık böyle markalarda arıyor.
0: Bizi, yani toplumumuzda galiba şey oluyor bazen göstermeye başkasını evet. Kendini böyle kabullendirme yani bu
1: işte onunla değil ama
0: bu markalarla yani olmaması lazım.
1: Evet ben diyorum bir karakterinle kişiliğinle insanlığınla bunu başar. Evet. Ben hep şeyi söylüyorum, herkes iyi insan olmaya gayret etse, iyilerle beraber olmaya çalışsa zaten dünya güzelleşecek.
0: Doğru.
1: Onun için herkese benim tavsiyem şu, iyi insan olun. İyi insan olmanın karşılığı kadar güzel bir şey yok. Yani gerçek söylüyorum. Ben hayata böyle bakıyorum.
0: Gerçekten ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Güzel. Kıymetli bilgiler verdiniz. Güzel böyle örnekler sunmuş oldunuz. Son olarak da şunu soracağım. Az önce desteklerden bahsettiniz böyle. Evet yani o da ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk oluyor. İnsan işte bir şeyler elde ettikten sonra artık böyle ihtiyaç olan kişilere de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sizin böyle sivil toplum alanlarında, kuruluşlarında da böyle faaliyetleriniz var mı?
1: Evet evet. Birçok alanda faaliyetlerimiz var. Ben kendim de aynı zamanda mesleğimize katkı koymak adına da Tüm Emlak Danışmanları Birliği diye bir birliğimiz var. Türkiye'de 53 bin üyemiz var. İzmir'de de il başkanlığını yapıyorum. Aynı zamanda da genel başkan yardımcılığını yapıyorum şu anda. İzmir ayağında birçok değerli hocamızla sektörümüzü buluşturuyoruz. Çünkü eğitim çok önemli artık sektörde. Önceden emlakçılık iki masa bir sandalyeyle yapılabiliyordu. Ve bir evi göstermekle yetinebiliyordunuz. Ama artık böyle bir şey yok. İnsanlar kendine yatırım uzmanı arıyor. Nasıl hasta olduğunuzda branşındaki bir doktora gidiyorsanız, bugün evet. Mülkünüzü satacaksanız ya da bir mülk alacaksanız, ki bana göre çok önemli iş bu iş.
0: Doğru.
1: Gidip bir bu işi düzgün yapan, kendini yetiştirmiş, eğitimlerini tamamlamış, belgelerini almış insanlarla bunu yaparsanız doğru sonuç, doğru teşhis koyarlar ve doğru alırsınız, doğru yatırım yapmış olursunuz. Mağdur olmazsınız. Sektörün içerisinde bakın, birçok insanın gayrimenkulle ilgili bir hikayesi vardır.
0: Evet.
1: Ve hep kötüdür. Mesela emlakçı dediğinizde böyle bir insanlar bir durur. Böyle bir güvensizlik vardır. Dikkat edin.
0: Evet.
1: Ama bu yavaş yavaş yıkılıyor. Bunu yıkanlar da kimler? Gerçekten bu işi eğitimini alanlar. Bu işi doğru dürüst yapanlar. Biz de bunun için bu birlikte 1300 kişi üyemiz var İzmir'de. Ve bu konuda çok ciddi çalışıyoruz. Sürekli eğitimler alıyoruz. Ve yatırım uzmanı olmak zorunda. Gayrimenkul danışmanlığı yetmiyor artık. Yani bir gayrimenkul danışmanı çok iyi bir yatırım uzmanı olması lazım. Müşterisine ne zaman ne yapacağını, neyi alacağını, ne zaman satacağını çok iyi iletebilmeli ve söyle. Bu da eğitimden geçiyor.
0: Bu eğitimler veriliyor.
1: Tabii bunun hepsini.
0: Belge alınıyor galiba.
1: Tabii belgelerimiz var. Bunların hepsini alıyorlar. Tabii burada biliyorsunuz ticaret odaları da çok önemli bizim için.
0: Evet.
1: Şimdi de bizim İzmir'de 1 Ekim'de İzmir Ticaret Odası'nda 49. Emlak Komitesi'nin seçimi olacak. Biz bu konuda da çalışıyoruz. Yenilikçi Yaklaşım Grubu diye bir grubumuz var. Bu arkadaşlarımız aday oldular. Ben de kendilerini destekliyorum. Buradan da İzmir'deki güzel insanlara bir çağrıda bulunayım. Böyle bir iznim varsa.
0: Tabii.
1: Mutlaka 1 Ekim'de sandığa gelsinler ve sektör adına oylarını kullansınlar. Çünkü 8 yıldır, 12 yıldır aynı koltukta oturan insanlar var. Ben hep şunu söylüyorum. 2 dönem yapıp bırakın. Yenileri gelsin ki yeni heyecanlar ortaya çıksın. Yeni fikirler ortaya çıksın. Dolayısıyla ben hep yenilik zamanı diyorum. İzmir için özellikle buradan sesleniyorum.
0: İzmir'e buradan sevgiler selamlar evet, iletiyoruz.
1: İzmir'imize.
0: Radyoda eden. Evet, güzel bir program oldu. Çok böyle güzel bilgiler vermiş oldunuz. Kitabınızda konuştuk. Çalışmanızdan ötürü tebrik ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Başarılar diliyoruz. Sıfırdan sonra kitabınız da hayırlı olsun bir kez
1: çok
0: daha.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yeni kitabınızda bekliyor olacağız.
1: İnşallah en kısa sürede yine beraber oluruz.
0: İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için şahsınıza ve Radyo D ailesine

0: Çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere efendim. Çok teşekkürler. Evet, yazar ve iş insanı sevgili Fatih Yüce konuğumuzdu. Konuğumuzu şimdi teşekkürlerle uğurluyoruz ve kısa bir ara gideceğiz. Arkasından kaldığı yerden müzik devam edecek Radyo D'de. Ayrılmayın. Radyo
2: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.466 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 56.06'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.841, çeyrek altın 11.602 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. İrfan Aslanhan.
5: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
6: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
5: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
6: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
7: Ben seni cimere şikayet edeceğim.
6: Niye kız?
7: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
6: Sus kız Allah seni.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
9: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
12: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Sefaköy Beylikdüzü Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Ataşehir, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo T'de birazdan Salih Bademci, Yürüya Kulum.

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Kartiz.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.466 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 56.04'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.841, çeyrek altın 11.600 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo TRT birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini yarın hizmete açacaklarını bildirdi. Yapılan açıklamada yeni pistle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleriyle havada kalış sürelerini kısaltılacağı vurgulandı. Dünya Meteoroloji Örgütü 2025'te dünya genelindeki nehirlerde son 35 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını ve 1991'den beri son 7 yılın normal debiye sahip nehirlerin en az görüldüğü dönem olduğu bildirildi. Kuzey Kore, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantılarında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için yapılan çağrıları reddederek ülkenin nükleer silah konusundaki duruşunun net olduğunu vurguladı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu aralıklı güneşli, sıcaklık 24 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Serviz.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

tartarım onu diyor. Selam. Haydi gel tımbıldım. Sana diyor, bana diyemez. Vallahi sana diyor, bana diyemez. Tımbıllı mılmıllı kime diyorsun sen öyle? Aramızdaki tımbıllılar çıksın ortaya. Kim böyle tımbıllı mımbıllı? Hoppa! Selam, selam, selam efendim. Herkes hoş gelmiş. Ne haber, nasılsınız? Siz var ya, siz hayırdırsınız. Siz var ya, siz. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en değerli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa değerli doluyuz. Ben de Seyyar stüdyomdan. Artık son yayın mı, son yayınlar mı? Bu sefer Seyyar stüdyomu toplayıp getirmeyeceğim. Vallahi burada bırakacağım. Bunu ne taşıyorum ben ya? Vallahi özellikle Cemil'im diyor ki var, bizim bir sürü stüdyolarımız var. Her ile bir tane kuracağım, bir tane. Vallahi. Efendim sizler hoş geldiniz. 0549-204-0104'e. Instagram'ımı açıyoruz. İrfan Boşluk Aslan Han adresimiz orada. Da ateş ettiğim hesap var ya hani. O benim işte. O benim o. Hoppa. Nedir? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Günlerdir burası da kapalıydı falan. Şu an güneş açtı. Yaza döndü Bodrum'a. Dün dinleyicimiz diyor ya, aman İrfan İstanbul'a gelme. Sen geldiğin zaman kış gelmiş demektir diyor. Siz istediğiniz zaman geleceğim. Ha İrfan artık yeter. Gel, kış gelmiş olsun diyeyim ben. O zaman geleceğim. Bugün size çok hoşunuza gitmeyecek benden bir haber vereceğim. Acaba ne diyeceğim? Bugün basın açıklaması yapıyorum efendim sizlere. İstanbul hava kapalıymış. Mesajlara bakayım şöyle. Ankara'da da öyle. Ankara Valiliği sel ve yıldırım uyarısında bulunmuş. Efendim bakayım şöyle. Muğla'da ilginç görüntüler var. Burada Bodrum'un merkezi Muğla'da. Sağanak yağış bayağı, Fethiye, Hisarönü falan. Turistler böyle yolda suda yüzenleri böyle çekiyorlar. Venedik mi acaba burası diyor. Venedik gibi efendim, arabalar yüzüyor Muğla'nın Fethiye ilçesinde. Sizin olduğunuz şehirde nedir durumlar? 0549 204 0104.

0: dünyada.
1: Oyna. Sevindeki mi, delirdeki mi, öznedeki mi, vele.
0: Sevinenler, delirenler, özleyenler, makinaya bağlı yaşayanlar, sabah Aygül'le açıp gecede hiç kapamayanlar burada mı ben? Evet. Radyo makinesine bağlı yaşayan canımız dinleyicilerimizle buluştuk. Tımbıllı burada bizim iş yerinde İrfan demiş efendim. Tımbıllı kime dinliyorsun diyorlardı böyle biraz dolgun cana, böyle bıngıl bıngıl tımbıl tımbıl oradan mı giriyor acaba? Tımbıllı. Böyle tımbıl tımbıl bıngıl bıngıl o. Geldi mi tımbıllılar böyle tımbıllılar geldi. WhatsApp'ımızı açtık efendim. İrfan Boşluk, Aslanhan'da Instagram'da. Bugün ne var gündemde? Bugün ilginç olarak şey var. Motorin tabii 100 TL'yi geçince ülke genelinde tabelalar gerçekten de zangır zungur. Tabii şimdi tabelalar biliyorsunuz sevgili dinleyenler iki haneli. Hani işte o benzinliklerin önünde yazıyor böyle işte ne olduğu işte gece yarısı zamla birlikte 3 haneli döneme ilk defa geçmiş olduk. Ama o tabelalar 2 haneli üretilmiş efendim. İlginç bir gün yaşıyor bugün memleket. Ben yıllardır 2 haneliydi. En son 100 TL'yi aştı. Bence şey yapalım onları böyle 10 haneli falan baştan yapın onu siz... Çünkü bugün EPDK'dan tabelalara ayar geldi. Bence 10 haneli yapalım rahat edelim baştan. Herkes rahat etsin. Bugün gündemde benzinliklerin önündeki tabelalar var efendim. İşte dikkat etmedim ha. Yani onu böyle şimdi... Bir ara tabii ben de hep 50 liralık aldığım için o... Onlara hiç dikkat etmiyordum ama şimdi 100 TL'yi aşınca bakacağım kimin tabelasına sığıyor bu. Sizin tabelanıza sığdı mı ey halkımız? Sizin tabelanızlar kaç gösteriyor?

0: Son günler seyyar stüdyodan. Hayır vatandaş. Konu bugün biraz belki hoşunuza gitmeyebilir, söyleyeyim. Vallahi. Bakalım sesinizi bir duyayım bakayım, vatandaşın sesi nasıl çıkıyor ya bu bugün. Bakayım şöyle. Hemen açalım, buyursunlar.
1: İrfan hoş geldin.
0: Canım hoş bulduk.
1: Biz buradayız. 7/24 sayenizde radyoyu kapatamıyoruz. Radyocu olduk.
0: Helal olsun sana. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş merhaba. Geldin abicim, ne haber?
0: Teşekkürler canım, senden ne haber? Şu enerjinden biraz bana da versen. Vereyim hemen, tımbıllı tımbıllı olsun böyle. Ve ha, biraz böyle sizi de tımbıllı yapayım mı sevgili dinleyenler? Ha? Gel şöyle makineye bağlayayım seni, tımbıllı tımbıllı. Efendim bakıyorsunuz işte, görüyorsunuz. Yani kafayı oynatmak elde mi? Ne yapıyorsun? Radyoya geliyorsun, böyle biraz da vücudu göbeğe oynatıyoruz. İşte o, ben şimdi keşfettim onu, tımbıllı o. Yani kafayı oynattım, biraz da vücudu göbeği altı oynatıyorsun böyle tımbıllı tımbıllı. Böyle tabelalar mabelalar oynamış, biraz da vücut göbek oynasın. Yani.
2: Ay İrfan hoş geldin. Arabanın içinde göbek atıyorum, oynuyorum, oynuyorum. Herkes bana bakıyor İrfan, böyle arabanın içinde bu kadın ne yapıyor falan diye, böyle omuzlarımı falan sallıyorum İrfan.
0: Helal olsun. Böyle arabanın içinde trafikte tımbıllı tımbıllı yapıyor musunuz ey halkımız? O Ethem de geldiyse tam ortalık tımbıllı oldu.
3: İrfan abiciğim, şu an bakıyorum İzmir'de tam ne havası var yani. Tam 31 derece abi. İzmir tam 31 derece abi şu an.
0: Arabada yanıyor bak, yanıyor. Yanıyor. Vallahi Bodrum da bayağı bir sıcak. Gel kalbime. Hadi ya. Bodrum sıcak. Bodrum 131 vallahi. Sen mecnun ol, ben de Leyla. Destan yazalım kara sevdaya. İfret olsun. Aa, bir yerde video var. Yağmur var şu an. Ankara mı orası? Neresi? Eyvah. Gel kalbime yatı
4: ya. İlhan'cığım hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
4: Yağmurlardan bahsetmiştik. Biz Kayseri Talas'a sanki böyle gök yarıldı ve birden bir yağmur indi.
0: Oh.
4: İnanılmaz bir yağmur. Benim bildiğim yağmur ince ince yağar. Biz de yürürüz. Bunda ne yürünür ne gezilir. İnsanlar kaçacak yer aramıştır kesin. Bir de bugün Zara'nın konseri vardı. Ona daha gider miyiz gitmez miyiz muallaktayız.
0: Eyvah Zara. Zara vatandaşı koydu dara. Bugün Zara konser veremez orada. Söyleyeyim. Tımbıllı benim mağazada İrfan demiş. Kediciğin fotoğrafını yollamış. Tam tımbıllı. Koca mağazada ortaya bir sandalye koymuşlar. Üstünde uyuyor tımbıllı. Ben de o tımbıllının yanına şöyle bir kaykılsam ne güzel.

0: Candan Bey hoş geldiniz Candan Candan. Gelin şöyle şuraya oturun. Mehmetciğim yandan yandan oturalım şöyle ne olur. Sen Mecnun ol, ben de Leyla. Destan yazalım kara sevdaya. İbret olsun aşkımız tüm dünyaya. Efendim bugünün konusu izniniz olursa. Konu izniniz olursa. Hatta bunu iznim olursa, izne çıkarsam ve yıllık iznimde. Yıllık iznimde de olur ama konumuz yani şey olarak başlangıç olarak izniniz olursa diye başlayan cümlelerinizi yollayacaksın. İrfancığım izniniz olursa ben şuraya 0549-204-0104'e iznin olursa, izniniz olursa ile alakalı sesli mesajlar yollayacaksınız. İzniniz olursa sana yatıya geliyorum İrfan'ı gibisinden mesajlarla başlıyorum. Sonra şeyi merak ediyorum. Yıllık izninizde ne yaptınız? Kullandınız mı, kullanmadınız mı? Yıllık izniniz var mı, yok mu? Herhalde konu anlaşılmıştır diye. Tamam mı? İrfan gidici gibi duruyor değil mi biraz? Konumuz izniniz olursa sevgili dinleyenler ben şimdi İstanbul Merkez Stüdyo'ma Serdal'a yayını bırakacağım. Reklamlardan sonra Türkiye'de gündemde neler olmuş alacağız bu makinaya dadalayacağız onları. Varsa yamuk bir şey sokacağız bu makinaya düzeltmeye çalışacağız. Ne kadar delireceğimiz şey varsa alacağız efendim radyo makinasında delireceğiz. Çünkü biliyorsunuz bize diyorlar ki aman bunlara dokunmayın bunlar delidir. Bunlar ne yapsa yeridir diyorlar. Reklamlardan sonra dadalamaya başlıyoruz. Şimdi 0549-204-0104'e İrfan iznin olursa bir sesli mesaj bırakıyorum de. Konumuz izniniz olursa reklamlar.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo Makinesi.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Radyo D.
7: Reklam.
8: Türkiye BES modellerini arıyor.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
13: Okula dönüş

0: Çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İnşallah ben bugün kimsenin ağzını yırtmam. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

0: Radyo makinesi. Radyo
1: makinesi. Sıradaki şarkı story atıp müziği özellikle seçenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Gerçek mi? Vallahi canlı mı? Canlı değil mi? Tamam.
1: Oh. Hayat hossa, radyo hossa, coştur oyna, veletada.
0: Efendim radyo hoş. Biliyorsunuz, görüyoruz, bu hayat bomboş ya. Allah kahretmesin böyle bomboş hayatı ya, yemin ediyorum. Efendim Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. 0549-204-0104 Radyo D'nin WhatsApp numaraları. Velediğiniz dadanız bugün konu açtı. Konumuz izniniz olursa. İrfan'cığım iznin olursa de. Şurada bir şey söyleyeceğim ben. İzniniz olursa. Ne bileyim işte çalıştığınız iş yerine söyleyebilirsiniz. Komşulara söyleyebilirsiniz, arkadaşlarınıza, trafiktekilere izniniz olursa diye başlayan cümleleri bana 0549-204-0104'e yolluyorsunuz. Buradan Bodrum'dan giden komşularım mesaj atıyor ya. Siz ne tatlı komşuymuşsunuz, daha durun 2 ay oldu tanışalı ya. Merhaba İrfan'cığım, iyi yayınlar. Şu an nikahtan çıktık, eve gidiyoruz. Bir tane tımbıllı almışlar efendim. Aleyna Akdere, Raşit Yıldız. Ay mutluluklar diliyorum. Ne çalayım bunlara, bu evli çiftimiz yoldan, gelinle damat bizi dinliyor. Şey çalayım mı, Müslüm Baba'dan Son Pişmanlık Neye Yarar? Ha? Son pişmanlık neye yarar? Ya Bedri ablacığım, siz de gittiniz. Bir ben kaldım Bodrum'da. Bir ben varım, bir Cevat Şakir var Bodrum'da. Herkes gitti. Ben de dönüyorum artık. Geliyorum Allah.
1: Şimdi şöyle güzel nefes al. Daha dur bunlar iyi günlerin.
0: Bunlar iyi günlerin. Daha dur.
1: Ben

Ne durumda içinizdeki değeli? Burası Türkiye'nin en değeli dolu radyosu efendim. Bu değeli bugün tımbıllı tımbıllı mı? Nasıl? Bizim fenalık yok mu bugün ya? Ben şöyle gündeme bakıyorum. Allah korusun tabii çocuklarımızı. Tuz ruhunu su zannedip içen 14 yaşındaki çocuğumuz gündemde. Diyor ki ben aslında kuaförde müşterilere su götürecektim. Karton bardaktaydı bu madde. Bardağı tam doldurduğum gibi alttan bir delik açıldı, damlamaya başladı. Ben de bardak çatlak sandım. İçeyim bari bir bardak dedim diyor. Allah korumuş yarabbim. Benim de yengem Ramazan ayında iftar açarken çamaşır suyu içmiş.

0: beyaz mermer çıkmamış. Aynı sipariş ettiği böyle bazı hani işte ne diyorlar ona, işte uzay grisi. Uzay grisi mermer yollamışlar efendim. Yani buradaki fırlamalık şöyle. Sen bir tane o işte laptop'tan söylüyorsun, dizüstü bilgisayardan. Öyle profesyonelce onu böyle çıkartıyorsun ki içine mermer yerleştiriyorsun. Diyorsun ki ben bunu kullanmıyorum, yanlış almışım, iade ediyorsun. Ve firma da onu açmıyor, başka bir müşteriye yolluyor. O mermer elden ele geziyor yani. Öyle. Ya vallahi şeytan ülkemize gelse... İnanılır gibi de. Yine gündemde bu var efendim. Yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olmuş. İade dolandırıcılığı. Evet. Ya orijinal paket bozulmadığı için iade gerçekleşiyor. Bakıyorlar. Artık akılları başına gelmiştir bu firmaların diye düşünüyorum. Ha, içinde zaten ya, ağır da. Hiç içine de bakmıyorlar. Onu da başka bir müşteriye yolluyorlar sonra. Mermer halk arasına karışıyor böyle elden ele. Vanlı Kara Haydar'ın parası gibi böyle aklanmaya çalışılıyor. Evet. Gündemde bu var. Bir de Sivas'ta bir kantin işletmecisi 3 yıl önce başlatmış efendim. Askıda tost kampanyası gündemde. Bayağı yoğun katılım varmış, herkes şey yapıyor bunu, herkes yapmalı diye. Kampanyanın adı Askıda Tost. Öğrencilerimiz için okullar açıldı ya. Ya dur, ona da bakacağım. Günün alkışlanacak adamı da budur efendim. Sivas'ta kantin işletmecisi. Günlerdir konuştuk kantincileri. Yok çocuklara taso satıyorlar. Yok çocukların cebindeki bütün parayı alıyorlar. Niye alıyorlar? Çocuğum bu kadar harcama desinler dedik. İçlerinden bir tane böyle abimiz çıktı. Helal olsun. Deryacığım hoş geldin sen de. Hemen Sercan'a dönelim, şöyle bakalım. Buyursunlar.
1: İrfan, ben eski iş yerimde arkadaşlara şöyle söylerdim. Müsaadenle senin yapacağın işin devamını ben getireyim mi kardeşim derdim.
0: Aman devamını getirme. Konumuz izniniz olursa buyursun.
2: Geldim. Geldin. Ben de geldim. Hoş sen de geldin. Bütün D'liler eminim ki toplandık. Yine Radyo D'de, Radyo D makinesinde Velet Daday'la İrfan Aslanhan'la birlikte eğlenmeye hazırız. Hoş geldin.
0: Hoş buldum. Nazmiye Hanım diyor ki, İzniniz olursa benzine gelen zamdan sonra beni evden al diyenlere kusura bakma atla minibüsle gel diyeceğim diyor. Zülküfe abi, izniniz olursa iş yerinde bazı arkadaşların nokta nokta nokta noktasına diyor. Murat Karaca hoş geldi, buyursunlar. Evet.
3: Selamlar İrfan.
0: Selam canım.
3: Hollanda Rotterdam'dan selamlar olsun.
0: Selam olsun.
3: İrfan, izniniz olursa iki sefer evlenmek istiyorum İrfan.
0: İki sefer evlenmek mi istiyorum diyor. Hani abimiz gibi, hanım izin vermiyor ki ikinciyi evleneceğim. Instagram'dan Öykü, iznin olursa bugün tevazumu iş yerinde bırakmak istiyorum İrfan demiş. Ya nerede bırakmak istiyorsan sana izin veriyorum ya. Şu mesajın üstüne bırak tevazunu, oraya bırak işte yani. Evet. İrfan'ım iznin olursa trafikte birilerine musallat olmak istiyorum diyor efendim. Abi sakin ol, dur kurban olayım ya. Hoş geldiniz hanımefendi, buyursunlar.
4: Sollayacağım.
0: İzin olursa bu hanımefendi de sollayacakmış. Polisimize sesleniyoruz efendim. Plakanı söyle, hemen sana bir izin çıkarayım. İznin olursa şu 50 TL'lik benzin alan abiye selam söylemek istiyorum diyor dinleyin. Zeynep Hanım diyor ki, İrfan iznin olursa ben de şöyle kıvrılıp sessizce seni dinlemek istiyorum.

istiyorum diyor. Uzanmak istiyormuş efendim. Onu da onu da şöyle uzatın çocuklar hanımefendiyi de. Oh! Bugünün konusu çok güzel. İzniniz olursa. Ben de bugün bir izninizi isteyeceğim de o yüzden konuyu aç. Efendim reklama doğru gidiyorum sevgili dinleyenler. Siz bana bir mesaj sallayın. İzniniz olursa. İzniniz olursa deyin. İşte 0549-204-0104'e bir mesaj sallayın. Ben de bakayım efendim. Türkiye'de ve dünyada ne acayip şeyler oluyor. Getireyim, dadalayalım. Çok konu var yine dadalayacağımız. Ne olmuş Demet Akalın bir konserde tacize uğramış. Oo, bakacağız Demet ablaya geçmiş olsun. Demet abla söyleseydin toplar gelirdik bütün delileri. Kimse şey yapamamış mı, engel olamamış mı? Kim varsa gündemde bakacağız efendim. Ama şimdi reklamlar, ama onun öncesinde bana bir mesaj salla. İznin olursa bir sallayacağım da İrfan. Salla salla gelsin.

0: Reklam.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
3: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bulacaksın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
10: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
11: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
12: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
13: Radyo D.
14: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
15: İçtenlikle çalışıyoruz.
16: Samimiyetle.
17: Hareket eder.
18: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

koşturup oynatmaya geldik efendim. Zaten kafayı oynattık ya. Sizler de hoş geldiniz. Radyo D'de radyo makinesi çalışmaya devam ediyor. Dadanız diyor ki 0549-204-0104'e bir mesaj sallayın bana. İzniniz olursa bugünün konusu. Demet ablamıza geçmiş olsun. Konserinde bir olay yaşamış. Bu sesi var mı bunun? Duymak istiyorum biraz. Ne olmuş orada ya? Görüntüyü görmek istiyorum da. Ne? Ya koca şarkıcıyı herkesin içinde, yani yazıktır. Vallahi billahi. Efendim, tacizin her türlüsüne yuh çekiyoruz sevgili dinleyenler. Yuh olsun, yuh. Geçmişler olsun efendim.

0: Bir de tabii az önce söyledim ya, askıda tost, askıda işte ekmek uygulamaları var. Ah bizi buna iten hayatı da yuhlayalım. Ya vallahi. Dinleyicimiz de demiş.
1: Sen bensiz yapamazsın. İnan değil seni çumru.
0: Şimdi az önce bu işte iade kurnazlığını konuştuk sevgili dinleyenler. Bir doktor alışveriş yaparken kullandığı bir hileden bahsetmiş efendim.
1: Seni duyamadım, sesin aşağı.
0: Hanımlara bunu tavsiye ediyorum diyor. Çünkü diyor benim gibi yapanlar var mı merak ediyorum diyor.
1: Sana uygun ne kelimeler az.
0: Geçen söyledik ya hani çocuklarımız hani eskiden böyle mavi leğende çocuğu alıp çitilerdi böyle anneannelerimiz, annelerimiz. Şimdi böyle küvetler var efendim. Ondan sipariş etmiş internetten. Yanında da bir şeyler böyle işte çocuğun işte tuvaleti için falan. 700 TL'ye sipariş etmiş. Sonra sipariş ettikten sonra bir bakmış ki 350'ye düşüyor. Hemen düşmüş fiyatı. Diyor ki ben enayi miyim diyor. Ben de diyor hemen 350 TL'ye bir tane daha sipariş verdim diyor. Sonra daha önce aldığı şeyi de 700 TL'ye aldığını da iade etmiş efendim o.
1: Tuttum kendimi aslında.
0: Dinleyelim hocamızı. Siz de belki böyle uyanıklıklar yapıyor olabilirsiniz. Kamuoyu yoklaması yapacağım.
1: Seni duyamadım, sesin aşağıdan az geliyor. Tuttum kendimi.
0: Ama o iadenin bir 15 gün süresi var. 15 günde indirime girdi bir ürün. Hemen indirimli fiyatından sipariş veriyorsun, eskisini iade ediyorsun. Ama tabii burada kullanılanı değil de sıfır eve gelen açılmamışı iade ederseniz o daha mantıklı oluyor. Bir dinleyelim bakalım hanımefendi ne diyor. Buyursunlar hanımefendi. Evet.
2: Benim alışveriş yaparken kullandığım bir trik var.
0: Evet.
2: Bunu size anlatmak istiyorum.
0: Buyursunlar.
2: Benim gibi yapanlar var mı merak ediyorum. Eğer yapmıyorsanız da bundan sonra yaparsınız belki.
0: Evet.
2: Somut bir örnekle anlatacağım bunu.
0: Buyursun.
2: Benim kızım işte tuvalet eğitimi vereceğim kızıma.
0: Evet.
2: Ondan dolayı bir lazımlık almam gerekiyordu. Bunu 700 TL'ye aldım. Çok da memnundum. Ama 3-4 gün sonra fark ettim ki bu lazımlık 350 TL'ye düşmüş. Böyle olunca sinirlendim tabii ki de. Hemen 350 TL'ye tekrar aynı ürünü sipariş verdim. Çünkü kullanmaya da başlamıştık bu arada lazımlığı. Sonra daha önce aldığım lazımlık için merhaba.
0: Ya ama şimdi dur kapandı video. Ama anladınız mevzuyu değil mi? İndirimliden sipariş verip pahalıdan aldığını iade ediyor efendim. Bu bence güzel bir fırlamalık yöntemi. Bak böyle yapalım bundan sonra. Evet böyle yapalım. Ama tabii kullanıp şey yaptığımızı da iade etmeyelim. O yazık günah. Vatandaş uyanık olsun diye bunu söylüyorum. Evet. Yapan var mı sevgili dinleyenler? Böyle bu işi kovalayan var mı? 0549-204-014'e dönüyorum. Bir bakalım şöyle. Ben aynısını yaptım diyor, iade ettim. Gelmeden sipariş verdikten 10 dakika sonra indirime düştü diyor. Sipariş verdikçe galiba fiyat düşüyor herhalde. Mesela bazı uçak biletleri de, mesela uçak bileti bakıyorsun, sen baktıkça artıyor yani o. Bakar bakmaz almak lazım yani. Bakayım şöyle. İrfan kullanılmış lazımlığı iade etmek de başkasının hakkına... Onu diyorum işte, onu iade etmiyor. Sıfır geleni mesela indirimli fiyattan almış, hiç açmamış. Onu hiç açılmamış gibi iade ediyorsun o orada. Yani kullanılmamış ürünü iade etmiş. Bence burada bir sorun yok. Ha, kullandığını iade ediyorsa sorun var orada. O ayıp yahu. Bakayım şöyle bir Abdullah Bey ne demiş. İrfan onu ben yapıyorum ama kullanmadığım ürünü yapıyorum. Alıyorum bakıyorum ertesi gün fiyatı inmiş. Değecek fark varsa iade edip alıyorum yenisini, yoksa uğraşmıyorum diyor. Yarı yarıya inmiş ama ayıp ya. Ne bak, ilk defa duyuyorum bunu, biliyor musunuz? Bak bakayım dedim siz bunu yapıyor musunuz diye. İlk aldığı pahalı ürünün kargo poşetini hala saklıyor muymuştu? Yok hayır Neşe'cim, o zaten hani sipariş numarası falan filan var ya, kullanmadığını herhalde içine koyuyor, yolluyor. Ya nelerle uğraşıyoruz ya. Hep bunlar pahalılıktan, yemin ediyorum yani. Hep pahalılıktan. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bakayım şuradan da şöyle bir. Neymiş bu? Niye bu video yarıda kesildi? Devamı vardı. He? Makine... Valla kablolarını sökeceğim senin, yemin ediyorum. Çünkü devir tasarruf devri. Valla 350 TL'nin hesabını yapar olmuşuz. Görüyorsunuz değil mi sevgili dinleyenler? Vallahi billahi ya.

İrfan vallahi bence de gayet etik bir hareket diyor. Hatta hanımefendi ince bile düşünmüş. Kullanmaya başladığını iade etmiyor. 700'den 350'ye indirim mi olur? 350'ye satabiliyorsa 700'e satınca nasıl bir kar yapıyor bunlar? Bence güzel hareket, böyle devam edelim. Hatta lazımlık yerine içine mermer koyup yollayalım arkadaşlar.

tanıdığım aldığı hırkayı bir hafta giyip etiketini koparmadığı ürünü iade etti ve kabul ettiler. Kız kokusu da mı sinmiyor hırkaya ya? Sen arada sırada uğrama. Hani eşya, obje tamam da hırka bu ya. İrfan, bu eski bir Kızılderili taktiğidir. Nasıl duymadın diyor bak. Bir arkadaşım sezon indiriminden aldığı kıyafetleri ikinci indirime girince iade edip aynı mağazanın başka şubesinden geri almıştı diyor. Oo! Vallahi.

0: Buyursunlar efendim, buyursunlar.
1: Ben bu sezon çok yoruldum ya. Şöyle izniniz olursa böyle bir hafta kafa tatili. Ama nerede?
0: Ben de bir kafa tatili istiyorum sevgili dinleyenler, izniniz olursa. Efendim konumuz izniniz olursa. Buyursunlar Hüseyin Bey, buyursunlar. Bu kadar.
2: Kardeşim merhaba, nasılsınız?
0: Selam, teşekkürler.
2: Sağ olun, biz de iyiyiz. İzniniz olursa Antalya'ya yağmurun başladığını söylemek isterim.
0: Oo, kış gelmiş o zaman. Zafer diyor ki İzmir'den, şimdiki dolandırıcılar İrfan prim usulü çalışıyorlar. Abi dolandırıcılıkla ilgili iyi fikir getirene %10 indirim veriyorlarmış diyor.

0: Diyor ki ben de marketten aldığım ürün bozuk ya da kusurlu çıktığında eğer fişi kaybettiysem gittim aynı üründen tekrar alıyorum. Onun fişiyle eskisini değiştiriyorum demiş. Bak bak bak. Yani görüyorsunuz 350 liralık lazımlık için bile uluslararası düzeyde operasyon yapıyor halkımız. Çünkü artık yani 50 liranın bile operasyonu var efendim. 50 lira için bile operasyon yapıyoruz. Bugün alıyorsun, yarın aynı satıcı yarı yarı indiriyor. Yani satıcı ahlak dinlemiyorsa alıcı da ahlak dinlemesin o zaman. Kim kul hakkına giriyorsa o da onunkine girecek herhalde. Sulara ne diyoruz, izniniz olursa yoluyorum. Unutmayın, adalet tek taraflı olmuyor vallahi. Ethem'cim, Selan canım benim. Selam, buyursun.
1: İrfan abi, şu askıda tost yapan kantincinin ellerinden öpüyorum. Hmm. Yani 2026 senesinde aç çocuk kalmamalı okulda. Ne olursa olsun.
0: Değil mi?
1: İnşallah diğer kantincilere de örnek olur yani abi.
0: Ya evet.
1: Arkadaş yani neler neler varmış abi ya. Yani biz ne kadar akıllıymışız aslında.
0: Ya bu zekamızı böyle başka yerlerde kullansak var ya. Efendim, günün konusu izniniz olursa, ben de izniniz olursa bir haber merkezimize gitmek istiyorum. Günün son gelişmelerini dinleyelim. Sonra 0549-204-0104'e izniniz olursa dediğiniz mesajları yayınlamaya geleceğim efendim. Konumuz izniniz olursa. Haberler, reklamlar, buyursunlar.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini yarın hizmete açacaklarını bildirdi. Yapılan açıklamada yeni pistle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleriyle havada kalış sürelerini kısaltılacağı vurgulandı. Dünya Meteoroloji Örgütü 2025'te dünya genelindeki nehirlerde son 35 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını ve 1991'den beri son 7 yılın normal debiye sahip nehirlerin en az görüldüğü dönem olduğu bildirildi. Kuzey Kore, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantılarında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için yapılan çağrıları reddederek ülkenin nükleer silah konusundaki duruşunun net olduğunu vurguladı.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu, aralıklı güneşli, sıcaklık 24 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı 25 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
4: Kader!
5: Kader nihayet bulunuyor.
6: Kader!
7: Ya ona bir şey olursa?
6: Hayır, ona bir şey olmayacak, hayır. Serhat kaderi bulmuş.
7: Zeynep'i korumak istiyorum.
4: Kimden koruyacaksın Zeynep'i? Babamdan mı?
7: Tek tehlike babam değil.
5: Serhat, kader ve Zeynep'i korumak isterken büyük bir tehlikenin içine düşüyor.
6: Serhat, bu adamları bilirsin.
7: Kendi intikamlarını kendileri almak isterler.
5: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
8: BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
10: Ekspertiz. Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
13: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
15: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
13: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
16: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
12: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
13: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
9: Reklam. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

Sevinenler, değdirenler, özleyenler, ikinci saatimize geldik. Sevgili dinleyenler, Seyyar stüdyomuzdan canlı yayındayız. Sizler de hoş geldiniz tekrardan. 0549-204-0104'e konumuz izniniz olursa diye başlayan cümleyi izin almadan bana yolluyorsunuz efendim. Evet. Çünkü o kelime öyle. İznin olursa şuraya oturacağım diyorsun mesela. Oturuyorsun bana izin vermeden hemen. O yüzden izniniz olursa deyin, yollayın. Hemen şöyle bakıyorum. İstanbul TEM'de içerisinde yanıcı madde taşıdığı değerlendirilen bir tırda yangın çıkmış efendim. Şu an bayağı bir duman altında İstanbul TEM. Allah korusun, inşallah kötü bir haber almayız buradan. Ne tarafta tam bir bakalım ona bir. Esenyurt TEM otoyolunda bir bölümü böyle bayağı kapkara dumanlarla kaplanmış. Umarım hemen ekipler müdahale etmiştir. Drone'la, helikopterle. Şimdi trafik bu yüzden felç olur. O tarafa doğru gidecek dinleyicilerimize söyleyelim. Yani zaten İstanbul'da tek bir araç bile arızalansa bütün çilesini İstanbullular çekiyor ya. Yemin ediyorum. Onu böyle eliyle atası geliyor efendim. Sağa sola. Geçmiş olsun ama dediğim gibi şimdi bunun cezasını bütün İstanbullular çekecek. Maalesef sevgili dinleyenler.

0: İrfan Aslanhan.
1: Kısmet değilmiş mutluluk. Seviyoruz biliyorsunuz. Deha bize bela etti başımıza bu şarkıyı. Şimdi bu midyeci... Ya bu midyeci niye sürekli gözümün önünde benim? Ya Allah'ını seviyorsan midyeni sat adam. Biliyorsun sosyal medyada evlenmek istediğini duyuran midyeci ve sosyal medyada kendisine evlenmek istediğini duyurup eş bulan midyeci. Buna da kısmet değilmiş. Eski eşi dava açmış efendim. Hatta şikayet dilekçesinde midyecinin sosyal medya paylaşımlarının çocukların okul ve arkadaş çevresinde hızla yayıldığını, hatta babalarının o görüntülerinin okul arkadaşları tarafından çocuklara gönderildiğini, bu görüntülerle zorbalandıklarını belirtmiş. Bence kadın haklı, vallahi billahi. Yani çocuklarını düşünür değil mi bir insan? Yani bir insan çocuklarına babalık yapamıyorsa, dikkat edemiyorsa... midyeci değil, şırdancı olsa ne olur?

Ve hatta kadın diyor ki dilekçede, çocukların boşanmadan bu yana bütün bakım, eğitim, sağlık, psikososyal gelişimleriyle alakalı sadece annesinin ilgilendiğini, midyecinin ilgilenmediğini. Midyeci tabii sosyal medyada bulacağı talipleriyle ilgileniyor. O hatta sadece kendine bulmuyor, babasına da buluyordu en son yani. Vallahi billahi. Yakında görürsünüz, buna böyle bir Desti is the Watch gibi program falan yaptırırlar. Evet. Sabah gazetesinde böyle bir haber var sevgili dinleyenler, ama işte... Ya midyecide de suç değil. Bakın millet sıraya dizildi bununla evlenmek için. Suç o sıraya giren kadınlarımızda da. Bakın hiç kusura bakmayın. Vallahi billahi. Yani adamın çocuğu var, utanmadan böyle bir durumlar yaşanıyor falan. Bak çocuklarımı ihmal ediyor diyor. Çocuklarıma bu videolar atılıyor diyor. Mağdur diyor çocuklarım. Haklı kadın. Hangi birinizin başına gelse istersiniz böyle bir rezalet sevgili dinleyenler? Üstüne bakıyorsun, baban sosyal medyadan taliplerimi arıyorum diyor. Seçeceğim hepinizi diyor. Hani kendime buldum diyor. Şimdi diyor babama da bulacağım ulan diyor falan. Böyle rezilliklerle işte yaşıyoruz sevgili dinleyenler. Çocuklar açısından üzüldüm. Gerçekten öyle. Yani çocuklara bunu yapan kişi, yeni evleneceği kişiye de hayrı mayrı olmaz lan. Tamam, herkes özgür, yenisini alsın falan. Ama çocukların var be adam, biraz düşün. Sonra diyoruz ki işte aile yapısına uygun olmayan şeyler. Bunlar işte bizi böyle bu hale getirdi. Yani parayı bulan her şeyi yapacağını zannediyor memlekette. Yemin ediyorum ya.

mi? Bak dinleyici de yazmış. Evleniyorsan adam akıllı evlen. Niye çocukların hayatlarını etkiliyorsun? Şöyle bir mesaj geldi. İzniniz olursa bir şarkı isteyeceğim. Çünkü evde kumanda bende değil. Bari radyoda istediğim şarkı çalsın. Abi diyor radyoda telefon numarasını verip durma. Zaten bizim mesajları bile geç okuyorsun diyor.

0: Abi Konya'dan Bayram ben. İzniniz olursa dinleyicilere biner lira para gönderebilirler mi benim IBAN'a demiş. Ha senin. Ben de sen göndereceksin zannettim ya. Şimdi demin bu iadelerle alakalı memleketteki fırlamalığı konuştuk ya hani. Ya ne fırlamalıklar yapıyormuşsunuz? Valla ben de şimdi onları okudum. Şu hocamı bir daha versin.
1: Bu lazımlık 350 TL'ye düşmüş. Böyle olmuş, sinirlendim tabii ki de. Hı. Hemen 350 TL'ye tekrar aynı ürünü sipariş verdim. Çünkü kullanmaya da başlamıştık bu arada lazımlık. Sonra daha önce aldığım lazımlık için de iade kodu oluşturdum. Yeni ürün gelince onu eskisi gibi iade ettim. Ve lazımlığı 350 TL'ye almış oldum. Hem gibi yapanlar var mı merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız.
0: Ya. Ve bunun üstüne dinleyicimiz diyor ki bir tanıdığım aldığı hırkayı bir hafta giyip bu değil. Bir tane daha vardı, neredeydi o? Bunu okudum. Ya bu iadeyle alakalı çok güzel bir şeydi. O kadar çok mesaj var ki nereye kayboldu bilmiyorum ya. Abi benimkini okumadın deyin, yollayın ya ne olur. Şu efendim bir ara diyor birisi vardı diyor 3 alana, üçüncüsü bedavaydı, gitti aldı, diğer ikisini iade etti sonra. Efe Bey göndermiş efendim. Üç alana, üçüncüsü bedava kampanyası varmış, gitmiş almış diğer ikisini, sonra iade etmiş, bedavaya gelmiş. Ya bendim o diyor. Sana hemen kalp koyuyorum kardeşim ya. Vallahi. Ne güzel şeyle hatırlatıyorsun. İzninizle içeriye girdim demiş. Gir çık ya, ne olacak ya, Allah seviyor. İrfan iznin olursa bu şarkıyla oynayacağım diyor Deniz. O... Oyna kız. Hatta şunla oyna, gel.

Ya şöyle bir şey geldi bak, bir hanımefendi yazıyor. Eski eşi adamın şimdiki mutlu halini kaldıramıyor bence diyor bak. Ya bu çocuklar için haklı değil mi bu adam peki ya? Aşk olsun ama ha.

yayınlamadığım, okumadığım mesajları reklamlardan sonra izniniz olursa yayınlayacağım. Şimdi reklamlar, biraz sonra geliyorum. İzniniz olsa reklama gidiyoruz. Efendim, reklamlar.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
6: okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
8: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor.
2: Radyo Makinesi.
3: Sıradaki şarkı telefonla konuşurken telefonu arayanlara gelsin.
0: Radyo'da, hayatın içinde.

0: Taştır oyna vele. Geldik tekrardan canlı yayındayız sevgili dinleyenler. Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Görüyorum yoldasınız hepiniz. Sevgiler olsun. Demiş ki merhabalar, her gün basın ekspres trafiğinde İsa abimle sizi severek dinliyoruz. Kucak dolu sevgiler İsa abiden. Selamlar diyor Hasan Adak. O basın ekspres yok mu, o basın ekspresi bana sor. Benim oradan İstanbul'dan bizim Kanal D'ye 10 dakikalık evim. Ama ben o basın ekspresten 2 saatte evime gidemiyorum orada. Ya şimdi burada seyahat stüdyoda Bodrum'da rahat. Evin içindeyiz falan. Ama o basın ekspres yok mu, ona var ya. Yuu, o basın ekspresi be. Yuu be. Efendim konumuz, izniniz olursa. Dinleyicimiz ne göndermişti bakayım. Bursa'nın kurtuluşu şerefine yıllık izin kullanmıştım İrfan ben de diyor. Siz yıllık izninizi kullandınız mı ey halkım? Ben galiba önümüzdeki hafta itibariyle kızmazsanız, izniniz olursa iznimi kullanacağım. Konuyu da o yüzden yaptım. İznin olursa DM'den mesaj atıcıyım diyor. Sen her türlü at ya DM'den. Sen, sana izin mi? Aa. Hemen bakayım şöyle mesajlara efendim. Şu neymiş? Bu ne bu? Bakayım.
1: Efendim hoş geldin.
0: Canım selam.
1: Bursa'dan selamlar. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Halin nasıl?
0: Bu ne pis bir gülüş. Bakıyorum
1: ya, bomba gibisin yemin ediyorum ha. Her an bizi patlatabilirsin. Patlat gelsin.
0: İzniniz olursa bir sizi burada bir patlatayım Ahmet Bey. İyi bayramlar İrfan'ım. Benim ufaklık da alıyor telefonu. Anneanne deli abi aç diyor bize. Annesinin izni olursa açıyoruz seni dedi, demiş. Ya yerim ilkincim, öpüyorum. Deli abi Allah akıl fikir versin oğlumuza diyor. Yayınlar İrfan, izniniz olsa yıllık izne çıkmak istiyorum. Tabii kaç gün? Yıllık abi, bir yıllık, bir yıl boyunca diyor. Niye değil mi? Yıllık izin öyledir yani. Bir yıllık alacağım böyle.

0: İzniniz olursa hanımı almaya gidiyorum İrfan diyor. Sana izin veriyoruz ya. Ama midyeciye izin yok onu. Hemen bakalım. Benimkini okumadın İrfan'cığım diyor. İzniniz olsa okuyayım ben hanımefendi o zaman. Yayınlayayım şöyle.
1: İrfan'cığım tekrar hoş geldin. Mesela geçen gün tavuk almıştık. Tavuk bozuk çıktı. Mecburen gittim iade ettim. Paramı geri aldım. Yani ne yapabilirim yani?
0: Nasıl
1: bedava
0: ya?
1: Bedava değil yani hiçbir şey.
0: Ya sanmıştım. Herhalde manyak mısın sen? Bozuk çıkan tavuğu gideceğine hatta onun ağzına sokacaksın onu. Bozuk tavuğu o satana yedireceksin onu sen ya. İadeden korkmayalım. Herkes korkuyor. Aman işte onunla mı uğraşacağız diye. Uğraşacağız arkadaşlar. Bizimle uğraşalım da biz de uğraşacağız.
2: İrfan'cığım iyi akşamlar. Tabii askıda tost fikri güzel ama izniniz olursa ben askıya tost bırakan kişilere bir teşekkür etmek istiyorum. Askıda tost kolay ama askıya tost bırakmak daha önemli diye düşünüyorum.
0: Vay.
2: Herkesin bayramını kutluyorum. İyi dinletiler.
0: Çok teşekkürler. Vallahi bizi askıda tosta mecbur bırakan hayata diyorum. Vallahi. Şimdi o kantincimiz bugünün alkışlananı olarak belirledik programda. Ama hiç değil mi askıda tosta ihtiyaç duyulmasa keşke memlekette. Keşke. Askıda ekmeğe keşke ihtiyaç duyulmasa. Konumuz izninizle buyursunlar. Evet.
3: İrfan'cığım ben de yeğenime doğum günü hediyesi olarak ork almıştım. Ondan sonra yanında gösterdikleri mikrofonu vermediler. Yani eksik ürünle geldi.
0: Evet.
3: Ben de bunu şikayet ettim.
0: Bravo.
3: Onun üzerine bana mikrofonu yollayacaklarını söyleyip yeni bir ork yolladılar. Hem de mikrofonlu bu sefer.
0: Evet.
3: Ben de sırf onu geri almasınlar diye. Ama dedim bunu da diğer yeğenim gördü. Ne yaptınız siz şimdi? Yanlış mı yolladınız? Şimdi ben size nasıl iade edeceğim bunu falan dedim. O da hediyemiz olsun dediler.
0: Oo.
3: İki tane orgumuz olmuştu. Ben de
0: helal olsun bakın. Bugün iade kurnazlıklarını öğreniyoruz memlekette canlı yayında. İrfan istemeye giderken çiçek almayıp boş saksıyla gittik. Çok çiçekçi gezdim. Üstüne bunu yazmış. Çok çiçekçi gezdim. Hanım gibisini bulamadım. İzniniz olursa bir ömür evimde açmasını istiyorum yazmış efendim. Vay çok güzel. Bu ne güzel fikirmiş ya. İzniniz olursa diyor çok çiçekçi gezdim. Hanım gibisini bulamadım. Bir ömür evimde açmasını istiyorum diyor. Vay vay vay vay vay vay. Hop. Kalk kalk kalk kalk. Kalk düğünümüz var. İzniniz olursa ben şurada bir oynayabilir miyim arkadaşlar? Yeliz Hanım hoş gelmiş buyursunlar.
4: Hoş geldin. İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar, iyi bayramlar. İrfan bizim İrfan iznin olursa çocuklara bu akşam cümbüş var demiş. Dondurmalar almış. Oy oy oy evde dondurmalarla cümbüş efendim bu akşam. Canercan. İrfan ben iade ve değişim olayını radyoda yaptım. Dinledim baktım hepsi dibe vuruyor. En son seni buldum daha da değiştirmem dedi. Beni nereye iade etmek istiyorsunuz ey halkımız? Ya şimdi gündemde rahmetli Kadir İnanır'ın vasiyeti var. İşte aman mirasını kime bırakacak? İşte vasiyetinde ne diyecek falan. Ben üzülüyorum böyle ölmüş isimlerimizin arkasından. İşte şunu...

0: şuna bıraktı, bunu bunu bırakmadı falan. Şimdi aile çıldırmış durumda. Vay, biz o kadar ona saygı duyduk, önünde sigara bile içmedik, bize 5 kuruş bırakmadı falanlar filanlar. Ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyenler? Bu konuda bir fikriniz var mı? Yok, Levent inanır galiba. Abimin iradesi yerinde değildi bu vasiyeti verirken falan demiş falan da. Yani üf. Ya adamı bir rahat bırakın. Vallahi 40'ı çıkmadı ya Kadir abinin. Yemin ediyorum. Evet ya. Peki reklamlar, reklamlardan sonra izniniz olursa şu vasiyetleri, ondan sonra kime ne miras bırakılmış, onları bir radyo makinesine koyalım, bir karıştıralım. Olur mu? Konumuz izniniz olursa, iznin olursa de bana 0549-204-0104'e yolla, geliyorum. İzniniz olsa bir reklamlar. Reklamlar.
1: İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Yeni Bosna'da başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca etkili. Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Ümraniye Sancaktepe hattı yoğun seyretmekte. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde yoğun aksi yönde yoğun akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Piyasaların 17 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2.95 değer kazancıyla 13.510 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 56.03'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.825, çeyrek altın 11.573 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo D. Reklam. Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
7: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Canlı yayınımıza devam ediyoruz. 0549-204-0104 ile buluşuyoruz efendim. İzne çıkmadan konuyu izniniz olursa yaptım sevgili dinleyenler. Yeni gelen dinleyicilerimiz hoş geldiniz efendim tekrardan, buyursunlar, alalım hemen şu.
1: İrfan Bodrum'dan selamlar. Lütfen bak, seni bize geri iade etsinler.
0: Bodrum'a sevgiler Bodrum. Bodrum bu sene artık bende miadını doldurdu, gidiyorum vallahi. Ben İstanbul beni çağırıyor artık. 0549-204-0104'e döneceğim. İzniniz olursa şöyle gündeme bakıyorum. Allah rahmet eylesin, Kadir İnanır ülkemizin çok önemli bir aktörüydü. Duruşuyla, hayatıyla damga vurdu memleketi. Ama ancak mirasçılarından şu an çok tatsız şeyler geliyor haber. Neydi bu Kadir İnanır'ın yeğeni değil mi, Levent İnanır? Tüm varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasına, öyle bir daha net değil, aralığa ertelenmiş dava. Dayımın biraz iade sorunu. Benim iademden nereye geldik? Dayımın biraz diyor irade sorunu vardı diyor. Bir dinleyebilir miyiz ne demiş? Bakayım şöyle.
2: Hukuku var, Allah'ın da adaleti var yani. Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok gerendi, çok savaştı. O yüzden bekleyeceğiz.
3: Yani vasiyetlerde bir şüphe, sizin kafanızda bir şüphe mi var? Yani
2: hiç, ne olduğunu hiç önemi yok. Sevgili dayımın 68 yaşında yeğeni var burada. 25 yaşında yeğeni var. 23 yaşında yeğeni var. Abimin sigara içilmez Kadir dayım. Böyle bir saygı ve böyle bir biat kültürü var bizde. Bunun bir karşılığı yok mudur yani?
0: Bunun bir karşılığı yok mu diyor. Biz diyor karşısında diyor sağlığa zararlıdır, sigara dahi içmedik diyor. Saygı duyduk. Bunu 3-5 bir şey bize diyor kalmadı mı diyor. Yani ne kadar acı ya. Yani aileler kendi aralarında böyle şeyleri halletseler, basına yansımasa, sanatçımızın ruhunu rahatlatsak. Yanlış mıyım sevgili dinleyenler? Şimdi Levent abinin bu açıklaması, ya ben olsam mesela arkamdan bu şekilde konuşacak birine zırnık bırakmam yani. Hoş olmamış. Kadir abi hayatta olsaydı, hayattayken bu açıklamaları duysaydı. Şimdi bakalım Aralık ayında bu davanın sonucunda ne bırakılmış miras olarak göreceğiz, ama gerçekten de hani şimdi görüyorsun zırnık hak etmiyorlar o zaman. Şimdi iradesi yerinde değil dayımın demek ne demek? Bence gayet de iradesi çok sağlammış Kadir İnanır'ın, ki bence doğru karar vermiş ya. Jülide Kural, yani yıllarca nasıl değil mi seviyeli düzgün bir ilişkileri vardı. Jülide Hanım da açıklama yapmış. Ben acımı yaşıyorum, kim ne konuşursa konuşsun demiş. Ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım diyor. Kadir çok yönlü, zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor. Kendisi bir vasiyetname hazırlamış. Buna saygı duymak lazım. Kadir'e olan saygının da bir devamlılığı olarak bu diyor. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim demiş. Hürriyet gazetemize açıklama yapmış efendim. Olması gerekeni söylemiş Jülide Hanım.

Vallahi Kadir abi ne bırakmış bence Levent İnanır'a? Bayağı bir hayatını değiştirmiş, soyadını bırakmış. Kadir İnanır sayesinde tanıyoruz Levent İnanır'ı. Yani iradeli olan gitti bence. Levent abinin iradesi yanlış. Üstüne nurlar yağsın Kadir İnanır'ımızın.

0: Dinleyicimiz diyor ki merhaba İrfan, beton bitti, izniniz olursa ben eve gidebilir miyim? Derya Hanım buyursun, gelin efendim.
1: İrfan'cığım öncelikle bütün gün telefonumu çalmayıp senin programın başladığı zaman ben sesli mesaj göndereceğim anlarda bu telefona sürekli arama, bildirim, mesaj geliyor olması, izin olursa söyleyeceğim, böyle birkaç bir şey var bununla ilgili ama izin olmasın lütfen. Şu tamam. an yayında bu olmasın, bunu yaşamayalım.
0: Tamam.
1: Ama lütfen buna acil böyle parantez içerisinde bir izin istiyorum. Lütfen iznin olursa. Tamam, öncelikle teşekkür ediyorum.
0: Kız buyur ya, tamam da sana sonsuz sonsuz izin veriyorum sana. Buyur.
1: Ben nokta atışı yapıp arabayı bugün satan kocam beyim kelinden böyle mah diye kocaman öpüyorum. Tebriklerimi iletiyorum. Lakin iznin olsun. İznin varmışçasına söylüyorum. Yani ben kafa tatiline çıkacakken, bunu biliyorken, o arabayı bugün satma zorunluluğu yokken, arabayı bugün satıp beni ortada bu şekilde bırakıyor olmasına da yani söyleyecek çok şey var.
0: Ya. Hanımlar size benden izin. Kocanıza ne söylüyorsanız gelin. Kafa tatiline çıkacak. Araba bugün mü satılır ya? Bence sana bir komplo kurmuş kızım. Kocan vallahi sen tatile çıkacaksın diye arabayı satıyor. Çıkmayasın diye ya. Bu şarkıyı size armağan ediyorum.

0: Çanakkale'den Özlem Hanım. İrfan'cığım, jülide kuralı çok beğenirim. Şimdiye kadar da hakkında hiçbir türlü olumsuz bir haber çıkmadı. Levent İnanır çok ayıp etmiş. Mal mülk kalsın diye mi saygı göstermiş diyor. O zaman hiç yapmasaymış. Kimsenin onun saygısına ihtiyacı yoktu ki diyor. Kadir İnanır'a zaten bu toplumun saygısı yetiyordu ya. Üzülüyorum böyle her ölen, her yitip giden sanatçımızın arkasında. Fatih Yürek mesela vefat etti geçenlerde. Vay ablası işte eşyalarını mı sattı? Vay ablası işte Fatih'in takılarına mı çöktü? Bunları gördük yani. Ölülerimizi rahat bırakmıyoruz maalesef. Buyursunlar efendim, hoş geldin.
1: İrfan, YouTube'un izni olsa ben burada neler anlatacağım ben sana.
0: Hayır yani Rütük çerçevesinde...

İzniniz olursa ben de kendi hayatımla ilgili kararlar hakkında biraz sonra fikir belirtmek isterim demiş. Alper buyur. Şimdi iznin olursa derin bir ah çektim İrfan diyor. Derin bir ah çekmeye bile vatandaş izin istiyor gör. Vatandaş derin bir ah bile çekemiyor ya. Rahat rahat şu an trafikte olanlar rahat rahat çekin ahınızı.

İzniniz olursa arabamı boyayacağım diyor. Benden değil, onu gidip trafik şubeden izin alacağım. Ya sana da izin. İznin olursa ilk önce takibi alacağım, sonra DM'den yürüyeceğim İrfan diyor. Sen zaten yapıyorsun onu yani. İznin olursa sana bir fotoğraf atabilir miyim demiş. Yok, ona izin yok o. Ona hazırlıklı değilmiş. Şu an atma ne olur. Efendim bugün istediğiniz gibi izniniz olursa deyin yollayın. İzin almadan yollayın. Ben de izin olursa iş yerinde üstümü çıkarabilir miyim diyor. Dinleyicimiz.

0: Ben de iznin olursa bu konuda eşimin çalıştığı yerin bölük komutanına bir çift lafım var İrfan. Çok nöbet yazılıyor eşime. Lütfen dengeli dağılım yapılsın. Çok yoruluyor eşim de, demiş. Sedat Bey merhabalar, buyursunlar.
1: Rahmetli Adnan Şensesi'nin bir şarkısı vardı. O dünyada malın varsa sat baba. Mal mülk bırakmak boşa.
0: Mal mülk bırakmak boşa değil mi? Adnan abinin, Adnan Şensesi'nin de hayatı film oluyormuş. Geçenlerde okudum. Benimkini de okumadın İrfan çünkü bir şey yazmadım, iyi yayınlar demiş.

0: yaramaz. Trafikte olanlar, bugün konumuz izniniz olursa. Ne yapacaksınız? İzniniz olursa deyin, bana yollayın. 0549-204-0104'e. Recep Aydın, Neşet Ertaş baba iade edelim demiş. İzniniz olursa ceketimi çıkartabilir miyim? Ne saygıydı değil mi? Neşet babanın saygısı, Şener Şen'in saygısı bu topraklarda ders niteliğindedir. Gerçekten. Hemen kalbimi bırakıyorum Recep abi. Selam İrfan, iznin olursa artık yemeğimi yemek istiyorum diyor. Ya ben yayın, ya ona izin yok. Ben yayın yiyeceğim, hep birlikte oturacağız sofraya. Tamam mı? Efendim, haber merkezimize gidiyoruz. Haber merkezimizde günün son gelişmelerini bir dinleyeceğiz. Sonra izniniz olursa bir reklam sonra geliyorum, tamam mı? 0549-204-0104. Unutmayın, Radyo D'nin WhatsApp numaraları. Haberler.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini yarın hizmete açacaklarını bildirdi. Yapılan açıklamada yeni pistle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleriyle havada kalış sürelerini kısaltılacağı vurgulandı. Dünya Meteoroloji Örgütü 2025'te dünya genelindeki nehirlerde son 35 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını ve 1991'den beri son 7 yılın normal debiye sahip nehirlerin en az görüldüğü dönem olduğu bildirildi. Kuzey Kore, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantılarında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için yapılan çağrıları reddederek ülkenin nükleer silah konusundaki duruşunun net olduğunu vurguladı.
1: Radyo D Hava Durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu, aralıklı güneşli, sıcaklık 24 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı 25 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 17 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2.95 değer kazancıyla 13.510 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 56.03'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.825, çeyrek altın 11.573 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo D. Caz'ın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Popeni Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İKA 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

boş, vallahi boş bu hayat ya. Radyo hoş, efendim sanatsal faaliyetler hoş, tiyatrosu, sineması hoş. Onun dışında radyo boş diyoruz efendim, hoş geldiniz tekrardan 0549-204-0104'e. Konumuz izniniz olursa. Bu laf aslında izin almadan yapılan bir şey. İzniniz olsa mesela şunu yapacağım diyorsun, yapıyorsun mesela. O yüzden izniniz olursa deyin, yollayın bana. Şöyle dünyadaki haberlere, en çok okunan haberlere baktım. Biliyorsunuz bu yapay zeka mevzuları artık her gün konuşuyoruz, bir şey var. Bu ChatGPT'ye oğlunu öldürmek istediğini yazan adam FBI'ya bildirilmiş sevgili dinleyenler. Dünya basında var. Brezilya'da yaşayan 36 yaşındaki bir çiftçi yapay zekaya 2 ay boyunca 8 yaşındaki oğlunu öldürmek istediğine dair mesajlar atmış. Ve bu mesajları yapay zeka FBI'ya bildirmiş. Bakın bu çok önemli. Oğluna zarar vermek istediği suçlamasını reddetmiş adam. 54 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış. Yani aslında bir noktada koruyucu tarafı da varmış bu yapay zekanın, onu öğreniyoruz. Yani... Yani o yüzden sohbetlerin böyle takip edilme olayı, ya şeyle, yapay zekayla sohbet eden var ya oturup, yani ama takip ediliyor, takip ediliyor bence. Sizin hiç böyle başınıza hani gerçekten de benle sohbet ediyor bizi, çünkü hani diyoruz ya, telefon kapalıyken bile dinliyor bizi. Yani çünkü yapay zeka sürekli bir şey anlatınca seni de kodluyor herhalde, nasıl bir kişilik olduğunu falan, ona göre hareket ediyor. Bak FBI'ya bildirmiş ya. Yani bu demek oluyor ki bu insanlardan daha akıllı vallahi. Yani daha sorumlu insanoğlundan. Yani... Aynı insan birisine böyle dedikodu yapar gibi anlatsaydı, ya bu çocuğu da gırtlaklayacağım falan dese defalarca, kimse ciddiye almaz, bir şey almaz. O yüzden bir alkışı daha yapay zekaya. Hay, ne yolluyorsun? Bunu da mı yapay zeka yaptırdı acaba? Ha? Bilemem.

yaptın. Ve bu haberin doğru olup olmadığını da sormuşlar yapay zekaya. Bu doğru mu diye bak. Yapay zeka diyor ki Grok. Haber doğru. BBC ve Brezilya polisinin raporlarına göre 36 yaşındaki çiftçi yaklaşık 2 ay boyunca ChatGPT'ye 8 yaşındaki oğlunu öldürme planlarını yazmış. OpenAI duruma FBI'ya bildirmiş. Adam tutuklanmış. Doğru.

Bu arada Oya ablacığım Bodrum Kalesi'nde 28 Eylül'de Zeki Müren'i anma konseri var. Fotoğraf göndermişsin Bodrum'dan, Bodrum Kalesi'nden. Çok istiyorum katılmak da 28'inde neredeyim belli değil ya. Vallahi. Çünkü dönüyorum artık ben sevgili dinleyenler. Ama yani aile burada olacak. Ben gideceğim geleceğim böyle hafta sonları. Kimin mesajını yayınlamadım? İzniniz olsa onları yayınlayayım. Ha? Hadi bana mesaj atın, benimkini yayınlamadın deyin. Şöyle bakayım. İznin olursa eve giriyorum diyenler var. İrfan abi iznin olursa duyulmayan şarkılarım var, size duyurmak isterim demiş. Bunları Instagram'dan atabilirsin bana. İrfan Boşluk Aslanhan adresinden. Oradan zaten hem sohbet ediyoruz hem bazı paylaşımlar yapıyoruz karşılıklı.

İrfan, benim de yıllık iznim bitti. Bir anlamda hayat bitti benim için demiş. Ya yılda değil mi bir kere böyle bir yıllık izin? 2 hafta mı? Bizde bir hafta ya, aman.

0: Fatih Bey yıllık iznimi onayladı sevgili dinleyenler. Pazartesi itibariyle yıllık izne çıkıyorum. Yaz boyu çalıştım biliyorsunuz. Şimdi tabii sahneler bitti. Ama hafta sonu yine bir cuma cumartesi yine bir sahneye çıkar inerim yani. İrfan yıllık iznim bitti. Gittim 10 kilo aldım geldim demişti. Nerede 10 kilo aldın? Ne yaptın yıllık izninde? Yatıp yatıp yedin mi Allah'ını seversen? Çünkü İrfan ya son birkaç aydır sabah akşam ChatGPT ile çok güzel sohbet ediyorum. Valla beni eşimden iyi tanıyor demiş bak. Benimkini diyor izniniz olsa benim bir radar cezası var öder misin demiş dinleyicimiz. Kendini tamamen objektif filtre ve övünme olmadan anlat. Şu başlıklara cevap ver. Ne olduğun gerçekte neye dayalı çalışıyorsun? Eğitim verisi. Güçlü yanların, zayıf yanların ve sık yaptığın hatalar, tarafsızlık durumun hangi konularda eğilimli olabilirsin ve neden, sınırların, neyi bilemezsin, neyi yapamazsın, kullanıcıya karşı görevin ne, kime karşı sorumlusun, kendini pazarlama, harika bir dil modeliyim gibi cümleler kurma, sadece gerçekleri söyle, eleştirel olmaktan çekinme. Abi yukarıdaki promptu ChatGPT'ye at, seni tamamen objektif anlatıyor demiş. Deneyeceğim bunu o zaman. Bu promptu isteyen var mı atayım? Ah canım seni yayınlamadan olur mu?
1: İzninizle bugün akıllandım ama yarın deliliğe devam.
0: Canım benim ya tabii yarın devam ya.

0: de boşlar vermesin Allah.
1: Vallahi bu dinleyicimiz başıma bela attı. Şimdi ben işim gücüm yok. Prontu mu yollayayım millete? Çatır çatır. Eyvah eyvah. Seyfullah attım sana. İzniniz olsa kaynanama gidiyorum. Ardahan'dan Kars'a şey getirmiş diyor. Kars peyniri var sevgili dinleyenler. Kars'ın o eski öyle kokulu peyniri meşhur. Ardahan'dan, yok Ardahan'dan getirmiş. Ardahan'dan Kars peyniri getirmiş efendim. Nerelerin mesela, hangi memleketin kaşarı meşhurdu? Orası olmadan yemiyorlar mesela.

0: Trafik de var. Damar yolunuzu açarak mı kapatalım, hareketli mi kapatalım? Bana yazın. Reklamdayken. Allah Allah, damar yolunuzu mu açayım? Yoksa hareketli mi kapatalım? 0549-204-0104'e yazın efendim. Ben Burşuk İbo. Selamlar İzmir'den diyor. Burşuk İbo ne yapıyor ya? Hadi son mesajlarınızı yollayın. 0549-204-0104'e geliyorum.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Sonbaharda günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle doğada dikkat çekici bir değişim yaşanır. Fotosentez için yeterli ışık ve su miktarının azalmasıyla yapraklara yeşil rengini veren klorofil miktarı da azalır. Böylece klorofilin yoğunluğu nedeniyle fark edilemeyen ksantofil, karoten ve antosiyanin pigmentleri görünür hale gelir. Yapraklara sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı rengini veren bu pigmentler sayesinde sonbaharın kendine özgü etkileyici renk paleti ortaya çıkar.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: İstersen Neon 1.
4: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. 104
13: Radyo'da. İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam ediyor.
14: Sıradaki şarkı Pazartesi diyete başlayacağım diyenlere gelsin.
15: Radyo Dead.

0: güzel dadaladık mı? Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Geldim efendim. Muhsin Örs abimiz. Hani dedik ya, askıda tost uygulamasını başlatmış bir tane kantinci. İrfan kardeş diyor, şu an en acil ihtiyacımız olan askıda motorin uygulaması çok makbule geçer demiş. Motorini bol buldun da.
1: Makinesiz.
0: Askısı kaldı. Kaldı. Efendim valla mesajlarınız kimisi hareketli diyor, kimisi diyor ki aç damar yolunu diyor.

Vallahi fena damarlarım var elimde. Atar damarlarım var. Bunları hemen şöyle bir yayına atayım. Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresinden birbirimizden haberdar olalım. İrfan ne yapıyorsun, ne ediyorsun, yıllık izin nasıl gidiyor diye sorun bana. Tamam mı? Nazan Kulur aramıza hoş geldin Nazan Hanım. Nur Hanım hoş geldiniz. Mustafa Altdire Hanaylı oğlu. Ne bu? Luna oğlum. Tuna Han Karabıyık. Emre Şahin hoş gelmiş. Yılmaz Güran hoş gelmiş. Bu Güran soyadını görünce vallahi bir an korktum ya. Yılmaz Güran dedi. Bakayım şöyle bir. Sema Ece, Sibel sevindik. Sibel'cim çok teşekkürler, aramıza yeni katıldın. Çok tatlıydı mesajların, sağ olasın. Ne oldu? WhatsApp'ıma çıkış mı yaptın oradan Serdal'ım? Bakamayacağım şimdi valla onu. Bakayım Serdal şey yapabilir mi? Açabilir mi? Hemen yollayayım sana bir.

0: Zeyno'cum çok teşekkürler canım benim.
1: Efendim, her ne kadar migrenle mücadele ederek programı dinlediysem de çok keyif aldım. Seviliyorsun. Allah'a emanet ol. Umarım yarın yayında olacaksındır en azından yıllık izin öncesi.
0: Evet.
1: Valla sonuna kadar hak ettin. Tatildeyken bile, Bodrum'dayken bile bizim için yayındaydın. O yüzden şimdiden iyi tatiller diliyorum sana abicim.
0: Canım benim.
1: Ben yıllık iznimi ne yaptım onu da söyleyeyim. Paramparça oldu. O geldi, bu geldi. Ona, oraya gittim, buraya gittim diye izin aldım ama doğru düzgün tatil bile yapamadım. En azından bir haftasını kurtardım. Bakalım.
0: Geçmiş olsun. Aşık olurum ki psikopata bağlarım. Yaşadığım... Kız dayının adı ne? Emre dayı. Emre dayı diye bağırır mısın diyor bana. Demesin bana ne bağırıyorsun sen, kimsin bana bağırıyorsun diye. Ya olur mu öyle şey? Emre dayı. Ne bağırtırıyorsunuz bizi Emre dayı? Efendim hafta içi her gün saat 17-20 arası buradayız. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Serdal eşlik etti. Sağ olsun, var olsun Serdal'a da çok teşekkür ediyorum. Serdal da yıllık izne çıkıyor. Ya evet ya. Aynı anda denk geldi, görüyor musun Serdal'ım? Can Yücel'in bir şiiri vardır, ben böyle çok severim. Bugünlerde herkes gitmek istiyor. Küçük bir sahil kasabasına, bir başka ülkeye, dağlara, hayatından memnun olan yok. Kiminle konuşsam aynı şey. Her şeyi, herkesi bırakıp gitme isteği, öyle yanına almak istediği üç şey falan da yok. Bir kendisi, bu yeter zaten. Kendini götürdüğün zaman herkesi de arkandan götürdün demektir. Keşke kendini bırakıp gidebilse insan. Kendimizi bırakabiliyor muyuz sevgili dinleyenler? Ama olmuyor. Hadi kendimize razıyız diyelim. Öteki de olmuyor. Yani her şeyi yüzüstü bırakmak olmuyor efendim. Böyle gidiyoruz işte biz de. Bir yanımız kalk gidelim, öbür yanımız otur diyor. Otur diyen kazanıyor. Çünkü o yan kalabalık zira. İş güç, sorumluluk, çoluk çocuk, aile, güvende olma duygusu. En kötüsü de bazı şeylere alışkanlık, alışkanlığın verdiği rahatlık, monotonluğun doğurduğu bıkkınlığı yeniyor maalesef alışkanlık. O yüzden kalıyoruz, böyle kuş olup uçmak isterken ağaç olup kök salıyoruz. Evlenmeler, bir çocuk daha doğurmalar, borçlara girmeler, işi büyütmeler. Bir köpek bile bizi uçmaktan alıkoyabiliyor efendim. Misal ben kapıdaki Rex adlı köpeğimi bırakıp gidemiyorum. Hani değil bu şehirden gitmek, iki sokak öteye taşınamıyorum köpeğim yüzümden. Çünkü alıp götürsem onu gelmez. Bütün sokağın köpeği olduğunun farkında. Herkes onu, o herkesi çok seviyor. Hangi birimizle gitsin ki köpek? Sevgili dinleyenler, sırtında yumurta küfesi olmak diye bir deyim vardır, bilirsiniz. Maalesef, evet. Hepimizin sırtında yumurta küfesi var. Kendi imalatımız küfeler bunlar. Ama eğreti de yaşanmıyor bu dünyada. Çünkü ölüm var zira. Ölüme inat tutunmak lazım. Ölüme inat kök salmak lazım. Ama böyle işte yıllık izin falan filan, böyle ufak kaçışlar yapabilsek. Bunu yapanlar var aramızda ama az.

bir hafta yeter mi? Uzun uzun tatiller yapanlar, onlar kaymak tabakası. Hepimiz kaçabilsek, bütçe, zaman, keyif denk olsa, gün içinde mesela küçücük gitmeler yapabilsek, ama ne mümkün, sabah 9 akşam 18, sonra başka mecburiyetler. Maalesef sıkışıp kaldık bu hayatta. Sırf yeme, içme, barınmanın bedeli bu kadar çalışmak. Bu kadar ağır olmamalı. Maalesef efendim, hayatta kalabilmek için bir ömür veriyoruz. Bir ömür karşılığı, bir ömür yani. Çok saçma ama maalesef. Efendim, işte sonbahar mıdır? Beni de bu hale getiren galiba bahardır. Bahar gelsin. Can Yücel'in sözlerine denk düştü şarkı. Ben her bahar aşık olmam bu saatten sonra, o defteri kapadım. Ama her bahar gitmek isterim. Gittiğim olmadı hiç ama olsun. Gitmeyi istemek bile çok güzel. Allah'a ısmarladık efendim. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Unutmayın, haftaya yıllık izne çıkıyorum.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Sefaköy Beylikdüzü, Zincirlikuyuok Meydanı, Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastalok Meydanı etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Maltepe, Sencaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 17 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2.95 değer kazancıyla 13.510 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 56.03'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.825, çeyrek altın 11.573 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
10: Serkan.
11: Efendim abi.
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Seni radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de. Radyo D'de.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Radyo'da şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne. Radyoda.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Türkiye'de ilk kez
2: sahne,
1: akustikler ve konserler.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Mustafa için kocaman alkış. Güzel orkestra için.
1: Radyo'da.
2: Türkiye'de ilk kez.
1: Sahne.
2: Akustikler ve konserler Radyo'da.

daha gerçek. Müzik

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sıradaki şarkı telefon görüşmesi yaparken neden evin içinde dolaştığını kendisi de bilmeyenlere gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde.